Açtın yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Selamlar, günaydın bütün dinleyenlerimize. Merhabalar, guten morgen, burası Metropol FM. Ben Serdar. Çay şekeri programı öncesi ısınma turlarımıza 5 ile 6 arası birlikteyiz. Bunun için radyoların başında olan dinleyenlerimize selamlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz inşallah biz de. Bulunduğunuz yerlere hoş gelmişizdir. Güzel sabahlarınız olsun, kolay sabahlarınız olsun. Günlerden Perşembe, 30 Temmuz tarihini yazıyoruz. Bir bölümümüz için tatil başladı. Bir bölümümüz için de artık tatile başlamadan önce son günler, heyecanla bekleyiş için son günler. Herkese güzel tatiller, güzel günler diliyoruz. Ben Serdar.

Keyifli sabahlarınız olsun. Isınma turlarımız sürüyor. Metropol FM'desiniz. Çok sıcak bir hava var bugün. Dediğimiz gibi 38 dereceleri göreceğiz. Dolayısıyla fazla yormayın kendinizi. Bol bol su içmesi, su içilmesi önemli. Bol bol sıvı alımı önemli. Hele de, hele de onu tabii söyleyelim. Böyle göl kenarları, havuza gidenler, buralarda aman dikkat edin. Boğulma vakaları oluyor. Çocuklarımızı gözümüzün önünden ayırmamamız gerekiyor. Çok çok çok çok dikkat edin, Allah korusun. Devam edelim efendim. Herkese merhabalar. Günaydın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Keyifli sabahlar. Güzel bir perşembe sabahı diliyoruz. Günlerden 30 Temmuz. Radyolarına ses vermiş olan dinleyenlerimizi selamlayalım. Dün radyomuzda konuştuk. Türkiye'den yabancı arabalarla Türkiye'ye, yabancı plakalı arabalarla Türkiye'ye gidenler Türkiye çıkışında önceden nasıldı? İşte trafik cezası yediyseniz bunları ödemeden Türkiye'den çıkamıyordunuz. Artık buna bir de işte paralı otoban geçişleri dahil oldu. Burada eğer ihlaller varsa HGS, OGS bunlar ödenmediyse bunların da ödenmeden yabancı plaka araçların Türkiye'den çıkışına izin verilmiyor artık. Bu resmi gazetede yayımlandı ve artık yürürlükte, onu da tekrar hatırlatalım, Sıla yoluna çıkacak olanlar. Dün konuştuk, bunu kaçırmış olabilirsiniz. Dolayısıyla sizlere de hatırlatmak isterim. Mutlu sabahlar olsun herkese, günaydın.

0: yeri.
1: Devam ediyoruz. Isınma turlarımız sürüyor. Metropol FM'desiniz. Şu an iş yerlerinde olanlar. Kolaylıklar sizlere. Yollarda olanlara da tabii ki. İyi yolculuklar. Herkese merhabalar.

Devam ediyor birlikteliğimiz. Güzel sabahlarınız olsun. İş ortamlarında bulunanlar, gece vardiyasında olanlar, tabii ki her sabah olduğu gibi sizlere de özel bir selam gönderiyorum. Geceden beri çalışanlar, dün akşamdan beri çalışanlar, sizlere de bir an önce iyi paydoslar, bir an önce iyi istirahatler, dinlenmeler dileyelim. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Merhabalar.

Günaydın, merhabalar, herkese selamlar, sevgiler, guten morgen. Burası Metropol FM. Günlerden Perşembe, günlerden 30 Temmuz. Metropol FM'desiniz, sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın startını verdik. Güzel bir sabah olması dileğiyle ona kadar en keyifli şarkılar, yanında da tabii ki hoş sohbetimiz ve tabii ki sizlerin kıymetli değerli katılımı programımızı süslüyor. 0-32-117-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Gününüz aydın olsun, merhabalar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Hound.com Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Hound.com Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Hound.com Möbelland.
2: Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Devam devam devam, ısınma turlarımız sürüyor. Çok sıcak bir gün bekliyor bizleri. Yine 38-39 dereceleri görebileceğiz. Yer yer daha da fazla seviyelere tırmanabilir termometreler. Dolayısıyla gölgeden uzaklaşmayın, fazla güneşin altında durmayın. Özellikle hastalığı olanlar, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar, gebeler, özellikle uyarımız sizlere. Bol bol sıvı alımı önemli, kendinizi fazla yormayın ve tabii göl kenarlarına gidenler, çocuklarımıza dikkat edelim. Boğulma vakaları olabiliyor, sıcak çarpmaları olabiliyor, aman dikkat edin. Güzel bir gün diliyoruz. Herkese merhabalar. Ben Serdar.

0: Zalim Sultan, Doğukan Manço ile Emre Altun'un ortak çalışması. Günaydın, günaydın. Merhabalar, güzel sabahlar diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Mesajlarınızla ulaşıyor, sağ olun, var olun. Cafer'den sesli bir mesaj var. Guten Morgen herkese.
1: Günaydın Metropol FM. Evet, dediğin gibi gece vardiyası, biz işi bitirdik. Sabah vardiyasına teslim ettik. Size kolay gelsin diyelim. Hayırlı sabahlar.
0: Tüm çalışanlara kolaylıklar diliyoruz, hayırlı işler. Fransa Dijon'dan selamlar demiş Yusuf arkadaşımız, o da tatildi. O bölgede de ciddi bir orman yangını var. Dijon büyük bir şehir. Oraya doğru orman yangını yaklaştı. Avrupa'nın güneyinde, Fransa'da, İspanya'da, Yunanistan'da, Girit Adası'nda da yer yer orman yangınları var. Türkiye'de de maalesef kıymetli dinleyenler, havaların ısınmasıyla dikkatsizlikle birlikte maalesef orman yangınları her yıl bizi üzüyor. Antalya'da, Muğla'da, Balıkesir ve İzmir'de orman yangınları devam ediyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Fethiye'de yangın çıktı. Fethiye ilçesinde, Muğla'nın. Bunun dışında baktığımız zaman Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Ve yine İzmir'de de Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale etmeye devam ediyor. İnşallah bir an önce bu yangınlar söndürülür. Avrupa'nın dört bir yanında, özellikle güney bölgelerinde aşırı sıcaklarla beraber orman yangınları yaşanıyor. Almanya'da da bugün çok sıcak. Yer yer 38-39 dereceleri görebileceğiz. Hele de Mannheim'de, Frankfurt civarlarında, Berlin'de de 38-39 dereceye kadar sıcaklığın ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise şiddetli fırtınalı bir hava, yağmurlu bir hava etkili olacak Berlin'de ve çevresinde, onu da yine belirtelim. Ajda Pekkan, Ayrılık Ateşi şimdi sizinle. Günaydın.

0: Ajda Pekkan, Ayrılık Ateşi, güzel sabahlar, herkese merhabalar, mutlu güzel bir sabahınız olsun efendim. Hasan yazmış, Mersin Erdemli'den bir fotoğraf göndermiş, iyi tatiller diliyoruz. Ayhan yazmış, ismim Ayhan ama bana Mahmut de diyor. Ne diyeyim?
1: Ne diyeyim? Mesela Mahmut mu diyeyim?
0: Her zamanki gibi yollardayız. Heppenheim an der Bergstrasse'den selamlar demiş. İyi yolculuklar diliyoruz. Erdinç abimizden de bir mesaj var. Hemen onu da...
2: Günaydın Metropol FM dinleyicileri ve Metropol FM'in prensi Serdar'ım. Ben Uber Dinçer abin. Herkese iyi günler diliyorum. Direksiyon sallamaya devam.
0: Ben gerçi Erdinç dedim ama kusura bakma abi. Harflerinin yerini değiştirdim, kusura bakma. Fenerbahçe dün akşam 1-1 berabere kaldı Gornik takımıyla ve bir üst tura yükseldi Şampiyonlar Ligi ön elemesinde. Rakip Sturm Graz. İlk maç 4-5 Ağustos tarihinde, rövanş bir hafta sonrasında. Bu akşam Beşiktaş'ın Midtjylland deplasmanında oynayacağını söyleyelim. Maç saat 19'da. Pardon, maç saat 20'de Esport Plus'tan maçı canlı izleyebilecek spor severler şifreli kanalda. Ve aynı zamanda birbirinin rövanşında Başakşehir'de Turku deplasmanında Finlandiya'da oynayacak. Bu maçı TRT 1 yayınlıyor. Onu da yine söylemiş olalım. Saat 19'da Başakşehir Turku maçı TRT 1'de. Saat 20'de Beşiktaş Midtjylland deplasmanındaki müsabaka Esport Plus'tan yayınlanacak. Başarılar diliyoruz takımlarımıza.

Alişan, kadere bak. Guten Morgen. Ankara'da CHP Etimeskut, CHP'li Etimeskut Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi ve belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Bu haberin ayrıntılarını birazdan Türkiye Haberlerinde haber merkezimizden dinleyebileceksiniz. Önce Buray Metropol FM'de 6.46 saatlerimiz. Güzel sabahlar diliyoruz. Günaydın. Burası Metropol FM. Ben Serdar.

0: Buray ve Teoman'ın unutulmaz şarkısı Kupa Kızı ve Sinek Valesi. Günaydın. Almanya'da Deutsche Bahn bugün ilk 6 aydaki rakamlarını açıklayacak ve Deutsche Bahn bu rakamları açıklayınca baktığımız an şey geçiyor işte, gecikmeler, Deutsche Bahn'ın yaptığı zarar, yeni bir zarar mı, ne kadarlık bir zarar. Bunlar yani olumsuz şeyler aklımızdan geçiyor ama bu kez öyle değilmiş. Deutsche Bahn 7 yıl sonra tekrardan kâra geçmiş. Evet. Yolcu sayısı artmış. Ve ilk 6 ayda 100 milyon eurodan fazla kar elde etmiş Deutsche Bahn. Geçen yıl aynı dönemde 760 milyon euro zarar vardı. 7 yıllık bir aranın ardından özellikle yolcu taşımada kazanca geçmiş Deutsche Bahn. 960 milyon insan taşınmış, yolculuk yapmış Deutsche Bahn'la. Bu korona döneminden sonraki en yüksek değer olarak da tarihe geçmiş. Neden? Niye? Niye olabilir sizce? Deutsche Bahn işler hep kötü gidiyordu, hep zarar ediyordu. Şimdi neden birden işler çok iyi? Yükselen benzin fiyatları. Ya. İnsanlar arabayı binmemiş, yükselen benzin fiyatları nedeniyle trene binmiş. Bu da Deutsche Bahn'ın işine yaramış. Bizler ağlarken onlar da böyle ellerini ovuşturuyor. Oh gelsin yolcular, gelsin mangırlar diye.
1: Bu sabah uyandım da sol yanım kor kimsesiz.
0: Deutsche Bahn'a da devlet ortak, anladın? Bize benzin fiyatları niye inmiyor diyoruz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Deutschlands Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich nach dem Auslaufen des Tankrabatts auf höhere Teuerungsraten einstellen. Nach dem Rückgang auf 2,3% im Juni dürfte die Inflation im Juli laut Volkswirten gestiegen sein. Heute veröffentlicht das Statistische Bundesamt eine erste Schätzung und auch aktuelle Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt. Trotz der Krisen rechnen Volkswirte für das zweite Quartal noch mit einem Mini-Plus von 0,1% im Vergleich zum Vorquartal. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben seine Angriffswelle gegen Ziele im Iran erfolgreich beendet. Das teilte das US-Regionalkommando CENTCOM auf der Plattform X mit. Die schwere Angriffswelle sei eine Antwort auf die am Vortag versuchten Raketenangriffe des Irans auf US-Truppen in der Region, hieß es.
2: Dass der Iran wieder Angriffe startete, nachdem die USA offiziell eine Pause eingelegt hatten, zeigt eine neue Strategie Teherans, nicht länger nur zu reagieren. Die USA sind damit im Zugzwang, ebenfalls weiter zu bomben. Vorige Nacht hatte das US-Militär gemeinsam mit Saudi-Arabien auch Verbündete des Irans im Irak angegriffen. Die Sorge vor einem eskalierenden Flächenbrand in der Region wird größer. Aus den USA, Tina Eck.
1: Die Menschheit lebt ab heute über ihre Verhältnisse. Mit dem heutigen Tag sind die natürlichen Rohstoffe aufgebraucht, die die Erde innerhalb eines Jahres erneuern kann. Der sogenannte Erdüberlastungstag wird jährlich neu von der Organisation Global Footprint Network berechnet. In diesem Jahr liegt er 6 Tage später als 2025.
3: Die leichte Verschiebung in diesem Jahr lässt auf den ersten Blick vermuten, dass die Menschheit etwas nachhaltiger lebt. Laut WWF liegt der Grund aber in aktualisierten Daten. Anfang der 1970er Jahre lag der Erdüberlastungstag noch Ende Dezember. Seither ist er immer weiter nach vorne gerückt. Um unseren tatsächlichen Bedarf zu decken, wären rechnerisch aktuell mehr als 1,7 Erden nötig. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Blitze haben 2025 in Deutschland deutlich weniger Schäden angerichtet. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft hat im vergangenen Jahr 180.000 versicherte Schäden gezählt, 40.000 weniger als im Vorjahr. Der Rückgang der Fälle sorgte auch für eine geringere Schadenssumme. Insgesamt zahlten die Versicherer 310 Millionen Euro, 30 Millionen weniger als im Vorjahr.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon yapıldı. Habere göre Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın belediye ve iştiraki Etimkent Anonim Şirketi'nin hesaplarında tespit edildiği öne sürülen usulsüzlüklerle bağlantılı olduğu belirtildi. Değerli dinleyenler, Türkiye'nin birçok ilinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 400 kadar ev tahliye edildi. 45 hasta başka hastanelere sevk edildi. 55 yapı zarar gördü. Antalya'nın Kumluca ilçesinde ise boşaltılan 50 evden 10'u yandı. İzmir'deki yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sürüyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Ahmetçe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda da yangın çıktı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep, Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in ifadeleri alınacak. Soruşturma kapsamında 28 kişi tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemenin önümüzdeki günlerde meclise geleceğini açıkladı. Erdoğan, sürecin başarıya ulaşması halinde 86 milyon vatandaşın kazanacağını söyledi. Gelecek Partisi siyasi faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kararın parti yöneticileri ve dava arkadaşlarıyla yapılan görüşmelerin ardından alındığını açıkladı. Davutoğlu siyaseti bırakacağını da sözlerine ekledi. Türk A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nde çeyrek finalde veda etti. Filenin Efeleri Çin'de karşılaştığı Slovenya'ya 3-0 yenildi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi eledi. Sarı lacivertliler deplasmandaki rövanş maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe'nin golünü 12. dakikada penaltıdan Taliska attı. İlk maçı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. Fenerbahçe'nin 3. turda rakibi Sturm Graz oldu. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanşında bugün Danimarka temsilcisi Midtjylland'la konuk olacak. İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan siyah beyazlılar deplasmandan turla dönmeyi hedefliyor. Maç saat 19'da başlayacak. Haberleri dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 23 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 19 ile 38 derece arasında değişecek, öğle saatlerinde sıcaklık artışı bekleniyor. Sıcak ve güneşli bir gün, ince kıyafetler iyi olur. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Ümit Sayın ve Koray Avcı Metropol FM'de en güzel, en keyifli şarkılar. Merhabalar, Metropol FM'desiniz. Guten Morgen Çay Şekeri programımızın ikinci saati.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Hayırlı olsun, keyifli olsun, güzel olsun, mutlu olsun. Yeni günümüz, yeni sabahımız, günlerden Perşembe 30 Temmuz tarihini yazıyoruz. Saat 10'a kadar Metropol FM'de Çay Şekeri programında güne en güzel, en keyifli şarkılar, en enteresan konularla ve tabii ki sizlerin de enerjisiyle güzel bir programla başlıyoruz. Nasıl?
2: Tebrik ederim oğlum. Örnek bir insansınız.
0: Keyifler nasıl? Her şey yolunda mı? Baden-Württemberg'de tatiller başladı. Dolayısıyla şu an keyifler Baden-Württemberg'de şu şekilde. Hoppa!
3: Hoppa Gangnam Style.
0: Yollarda olanlar var mı? Yola çıkmış olanlar, şu an bizi sıra yolundan dinleyenler var ise lütfen bize ulaşınız. 030-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Aşırı sıcak bir gün olacak. Mannheim ve çevresinde, Frankfurt civarlarında. Zaten Almanya'nın bu orta bölgesi, Mannheim, Frankfurt, oralar artık Almanya'nın Adana'sı oldu abi. Adana'da bilmiyorum bugün böyle bir sıcak var mı? 38-39 derece bugün. Wow. Berlin'de de 37-38'i göreceğiz. Akşam saatlerinde ama fırtınalı, şiddetli bir yağmur yağışı Berlin ve çevresinde bekleniyor. Bremen, Hamburg, buralarda da yine en az 36 dereceyi görebileceğiz. Sıcak sıcak.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Yuveliye Hatay, en güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay.de.
2: Gastro-Profis aufgepasst. Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da.

0: 43.
1: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaze.de.
2: Şimdi daha modern, daha güçlü. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, Erste Haus Berlin Bukov'daki yeni adresinde sizleri bekliyor. Sağlıklı ve göz alıcı bir gülüş için yenilenen kliniğimizle hizmetinizdeyiz. Unutmayın, yeni adresimiz Kniphausenweg 2. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri. Gülüşünüz bize emanet.
3: Vatandaşlık başvurusunu yaptınız ve hala haber yok mu? Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. Kanzleischeira.de.
4: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Toz pembe, günaydın. Herkese merhabalar, sevgiler, selamlar, saygılar. Alper yazmış. Biz ne yapacağız bu uzun yolculukta? Siz olmazsanız her gün keyifli yolculuk geçiriyoruz sayenizde, demiş Alper. İyi yolculuklar. Sen de bizi dinlediğin zaman bizim de keyfimiz artıyor. Sade dinleme, dinlet de aynı zamanda.

0: bunlarına 1000 euro versin, bunu da vergilerinden düşebilsinler diye böyle bir öneri gelmişti ama o sonra şey kabul görmedi, o kovalamadılar onu, öyle kaldı. Vatandaş ama 1000 euro vereceğiz, boş ver kalsın. Alper'e katılıyorum demiş Bülent. Teşekkür ediyoruz. Bülent de Sıla yoluna şimdi çıktım diyor. Dorsten'den Iğdır'a. Obo 4000 kilometre. Çok yolum var kardeşim. Sana o zaman bak harika bir parça. Yol şarkısı Fikri Karayel, Tolga Erzurumlu. Kamera kaydet, bize etiketle, paylaş, bize de gönder. Nerelerdesin şu an Bülent?
1: Yol arkadaşım.
0: Bilo.

Tolga Erzurumlu, Fikri Karayel, Yol. Mesut ve Alev Berlin'den çıktık yola. Bayreuth tarafından İtalya Bibione yolculuk aldık. Berlin'den beri sizi dinliyoruz diyor. Uygulamanız sayesinde yanımızdan hiç ayrılmıyorsunuz demiş. Yolculuk

0: Yolculuklar, yolculuklar hemşerim demiş. Bu Bibione bölgesine ben de gitmek istiyorum. O Toskana tarafında mıydı yoksa Adriyatik tarafında mıydı? Gittin mi hiç oraya, bir söylesene. Mesut kardeşim, nasıl, güzel mi oralar? Gidenler varsa alternatif tatil yerleri de tabii ki arıyor, düşünüyor insanlarımız. O anlamda da bir bilgi verirsen seviniriz, seviniriz. Turgay, günaydın sana da. Taksici Musti, biz yine Andre ile yollardayız. Bremen'den Hannover'e gidiyoruz diyor. İyi yolculuklar. Kenan yazmış. Vallahi diyor, Bülent arkadaşımız diyor 4000 kilometre yola çıkacakmış. Kolaylık diyor, kolaylık diliyorum. Ben de bir saat önce yola çıktım. Benim yolculuğum da 3844 kilometre diyor. Kenan yollarda, Kenan süratli.
1: Kenan süratli. Kenan kurtardı topu. Kenan gitti. Kenan gitti. Kenan gitti. Kenan gitti. Kenan rüzgar, zemin ve Kenan gidemedi.
0: Gitsin gitsin. Hayırlı uğurlu güzel yolculuklar diliyoruz. Kazasız belasız. Kenan, nereye gidiyorsun? Nereden nereye gidiyorsun? Nereden nereye? Gökhan Tepe burada.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Yandırdın kalbimi aman ah sen almaz Yusuf Şahin. Günaydın, merhabalar. Herkese selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Mesut Bey diyor ki şimdiye kadar Türkiye'den başka bir yer bilmiyorduk, tanımıyorduk. Hayat pahalılığı yüzünden biz de arkadaşların önerisi sayesinde İtalya Bibione'ye gidiyoruz diyor. O şey bölgesi, kuzey bölgesi İtalya'nın Venedik. Venedik'sin deniliyor oraya. Venedik'e yakın, çocuklu aileler için de tavsiye edilen bir yermiş. Nazar etmeyeceksen sana birkaç fotoğraf atayım diyor. Atma atma. Ben bakarım internetten. Tatilde bir sıkıntı olur, benden bilirsin ya. Birazdan Dorsten'den yola çıkan Bülent'e bağlanacağız. O da Sıla yolunda imiş. Bakalım nereden gidiyor, nereye gidecek, nerelerden geçiyor. Sevda yazmış. Tatile giderken altın takılarımızı gümrüğe mi bildirmemiz gerekiyor? İnsanlar geri dönüşte Türkiye'den geri dönüşe vergi ödüyormuş. Var mı bir bilginiz diyor. Ya çok değerli takılarda bunu yapmanızı tavsiye ederim. Hani bu benim kendi hani mülküm, çıkarken bunu bildirmem gerekiyor mu diye oradaki gümrük görevlilerine, yani çok değerli, kolunda 20 tane bilezik varsa bildir abla. Geri dönüşte, çünkü bunu nereden aldın, nereden geliyor, hangi parayla aldın diye soruyorlar. Faturası falan da yoksa sıkıntı. Gerçekten çok çok çok sıkıntı. Hele de şimdi yardım alan arkadaşlarımız falan oluyor. Bunları hangi parayla aldın sorusuyla karşı karşıya kalabiliyor insanlar. Dolayısıyla bunlara ibraz etmenizde fayda görüyorum şahsen. Sıkıntılar oluyor. Doğruya doğru. Uşaklı Mesut, Karlsruhe dikili yolcusu şu an. Münih civarındayız. Yolda olanlara güzel yolculuklar dilerim demiş. İknur arkadaşımız yazmış. İyi yolculuklar. Yollarda olan bütün dinleyenlerimize kazasız belasız yolculuklar diliyoruz. Yavaş gidin. Dinlene dinlene gidin. Acele etmeyin. Yollarda özellikle kazalar aşırı hızdan oluyor, aceleden oluyor, yorgunluktan oluyor. Hızlı gitmek yorgunluğu da tetikliyor. Onun için bu konuda dikkat edin. İyi yolculuklar. Birazdan birer birer Sıla yolunda olan dinleyenlerimize, insanlarımıza bağlanmak isterim. Telefonlarınıza bakınız arkadaşlar lütfen. Sebastian Hande Yener.

0: Haniyeler, Sebastian dedi. Günaydın. Ve Bülent arkadaşımız şu an attığımızda. Bülent günaydın.
1: Günaydın Serhat abi. Ne yapıyorsun?
0: İyiyim, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Seninle beraber yolculuktayız işte. Yolları kat ediyoruz.
1: Allah'a çok şükür.
0: Birer birer yiyoruz Allah'a kilometreleri.
1: Aynen. Yavaş yavaş gidiyoruz işte.
0: Sen nereden çıktın yola bakayım?
1: Dorsan'ın çıktım yola. Şu anda Stuttgart, Kirchheim, Unterteck'e gidiyorum. Orada bir kuzen var. Onunla da alacağım. Ondan sonra yavaş yavaş Avusturya üzerine. Ondan sonra bakalım. Macaristan mı, Sırbistan mı? Hangi tarafa doğru yola alacağız? Bakalım artık.
0: Peki Dorsan'dan niye Avusturya üzerinden gidiyorsun? Mesela Çekya üzerinden niye gitmiyorsunuz? Merak ettim şimdi.
1: Stuttgart'ta ben kuzeni alacağım ya. Orada belki bir gün kalırız. Yarın çıkacağız. Daha tam karar vermedik yani. Bir rotayı tam şey yapmadık. Ama Avusturya böyle dağları, taşları falan güzel diye böyle manzara yavaş yavaş gideriz diye düşünüyordum.
0: Göre göre geze geze gidelim dedin. O da güzel.
1: Aynen abi. Tatil yolda başlıyor zaten.
0: Kesinlikle katılıyorum sana. Güzel düşünmüşsün. Çünkü Dorsten'den hani Duisburg tarafların kuzeyinde kalıyor. Düsseldorf'un kuzeyinde kalıyor. Oradan o sesi kapatırsan arkadaki kim o ses? Ben miyim? Kim o?
1: Evet, senin sesin galiba.
0: Beni kapatsana abi oradan.
1: Ben kapatayım seni.
0: Beni oradan dinle, beni buradan dinle. Şimdi Dorsten tarafından direkt Çekya'ya doğru gelsen hani biraz daha yol kısa oluyordu ama senin dediğin çok doğru, biliyor musun? Geze geze gideceksin.
1: Geze geze bir Çekya hiç geçmedik yani, yalan yok. Yani hı, böyle bir Avusturya doğru şey yapalım falan dedim falan böyle. Bir de kuzen alacağım ya Stuttgart'tan. Böyle geze geze gideceğiz artık.
0: Çekya'yı çek sen, boş ver. Avusturya.
1: Evet, çek yana çek.
0: Avusturya üzerinden sonra ne yapacaksın? Slovenya geliyor.
1: Slovenya, Hırvatistan. Ondan sonra bakalım Bulgar mı, Yunan mı? Bir daha değil mi yani? Tam bir karar vermemişti yani.
0: Spontane karar vereceksin. Çok güzel. Peki nereye gideceksin?
1: Valla bir İstanbul'da bir gün kalırız. Ondan sonra iskamet Iğdır. Memlekete.
0: Iğdır'a gideceksin. Çok yolun var ya. Abi, 4000 kilometre.
1: Evet. Sağlık olsun.
0: Ne kadar sürüyor Iğdır'a kadar? Aralıksız gitmen durumunda. Gittin mi hiç aralıksız?
1: Aralıksız gidemedim de yalan yok. Çünkü hep tek başına şofördüm. Şu anda Allah'a çok şükür 3 şoförüm de çocuklarla falan. Ama böyle bir 3 gün çeker rahat yani ya.
0: Bence 4 gün de bulur. 4 günü de bulur bence yalnız.
1: Sağlıklı bu. Yalnız zaten 4 günü rahat buluyor.
0: Kesin. Peki sadece Iğdır'da mı kalacaksın? Başka yerlere de gitmeyi tasarladın mı, planladın mı?
1: Valla Iğdır'da kalırız. Van'a geçeriz. Van'da akrabalar var. Van'da biraz Van Gölü'nde canavar bakıp görmez miyiz falan diye doğru bir gezeceğiz.
0: Çok güzel. Sana güzel tatiller diliyorum. Kazasız belasız.
1: Allah razı olsun çok. Amin, Allah razı olsun. Çok sağ olun. Dinlemeye devam.
0: Herkese bizden selam söyle. Dinlene git. Acele etmeyin. Okey mi?
1: Zaten Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun.
0: Kimler var arabada şu an?
1: Valla iki oğlan var, bir de hanım var.
0: İsimlerini alalım, onlara da selam gönderelim buradan.
1: Doğukan, Birkan, bir de Saliha.
0: Hepinize çok güzel tatiller. Doğukan, Birkan, Saliha ve Bülent arkadaşımız Dorsten'den yola çıktılar. Kazasız belasız yolculuklar diliyoruz sizlere.
1: Amin, Allah olsun. Çok sağ olun, iyi günler.
0: İyi tatiller, iyi yolculuklar. Yollarda olan bütün dinleyenlerimize. Benim de gidesim geldi valla. Arabayla bir başka heyecanlı oluyor ya. Yorucu oluyor ama heyecanı, keyfi bir başka. Onu yapanlar bilir. İltimas, Gülşen ve Murat Boz. Günaydın.

0: ve Murat Boz iltimas buradaydı. Mannheim'dan şoför Ümit'in önemli bir çağrısı var. Arabasına birisi çarpmış. Çarpma esnasında da bizi dinliyormuş. Dinleyenlerimizden biri yani. Dolayısıyla bakın ne diyor Ümit Bey bu kişiye?
1: Şoför Ümit, geçen hafta Cuma günü son ses ayarda Metropol FM dinleyen, bir mavi Ford ya da mavi Mazda aracı kullanan, plaka sonu 92-94 Mannheim plakalı bir bayan sürücü benim aracıma vurdu. 8. kattan ben gördüm. Yalnız aşağı koşana kadar plakasını alamadım. Fakat komşum görmüş. Lütfen bir duyuru yapar mısın kendisine? Bugün son günü. Bugün bana ulaştı. Ulaşamadı. Bugün anzayge yapmaya gideceğim kendisini. Çünkü komşum almış plakasını. Sağ olsun. Senden ricam bu. Bana ulaşsın yani.
0: Duydunuz mu? Mavi Ford veya Mazda 92-94 Mannheim. Ve bizi de büyük bir ihtimalle belki şu an bizi dinliyordur. Fark etmediniz belki ama arkanızdaki araba hafiften bir dokundurmuşsunuz. Abi anzayge yapacak ona göre. Benden söylemesi. Küçük bir ara sonra buradayız. Ayrılma. Ha dur bak, bir tane bir anonsum daha var. Dur bir. İlknur Hanım bize ulaştı. Uşaklı Mesut Karlsruhe'den Dikili yoluna çıktı. Şu an Münih civarında. Yolda yolculuk yapanlara güzel tatiller, iyi yolculuklar, güzel yayınlar size de demiş İlknur Hanım. Eşim Mesut'a bir sürpriz yapmak istedim demiş şu an. Şaşkınlıkla bizi dinliyordur diye tahmin ediyorum. Birazdan bağlanacağız sizlere de. Sıra yola nasıl gidiyor diye.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın. Uçarsın bu fiyatlara
4: Ajet. Flughafen Transfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
5: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi app

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Nach dem Ende des Tankrabatts müssen sich Verbraucherinnen und Verbraucher wieder auf höhere Teuerungsraten einstellen. Nach dem Rückgang auf 2,3% im Juni dürfte die Inflation im Juli nach Einschätzung von Volkswirten gestiegen sein. Heute veröffentlicht das Statistische Bundesamt eine erste Schätzung.
2: Die Energiepreise sind und bleiben hoch. Erst recht, nachdem die Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel um knapp 17 Cent pro Liter Ende Juni ausgelaufen ist. Das lässt zum Beispiel auch die Lebensmittelpreise steigen. Die Hersteller geben ihre Energiemehrkosten an uns Verbraucher weiter und wir merken das dann deutlich beim Supermarkteinkauf. Das Statistische Bundesamt gibt heute auch noch bekannt, wie sich die Wirtschaft im zweiten Quartal entwickelt hat. Experten rechnen mit einem Mini-Plus des Bruttoinlandsprodukts von 0,1% im Vergleich zum Vorquartal. Uli Reitinger, Nachrichtenredaktion.
1: Zu trocken, zu heiß, zu sonnig. Der Juli ist nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes der fünfte Monat in Folge, der deutlich sonniger ausfällt als im vierteljährigen Mittel.
3: Während sich Sonnenanbeter, Eisverkäufer und Freibäder freuen, ächzen die Städte in Deutschland unter der Hitze. Auch im Juli war es laut Wetterdienst ungewöhnlich heiß und es gab viel zu wenig Regen für die Jahreszeit. Gerade heute erwarten die Wetterfrösche wieder Spitzenwerte in der aktuellen Hitzewelle. Dennoch wird das Thema Hitze in den Kommunen immer dringlicher. Nötig seien Milliardensummen für Klimaschutzkonzepte, heißt es vom Deutschen Städtetag. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Von einer Hitzewelle und kräftigem Wind angefachte Brände greifen in Südeuropa um sich und treiben zahlreiche Menschen aus ihren Häusern. In Frankreich, Spanien, Griechenland und der Türkei flammten neue Brände auf. Tausende weitere Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Allerdings konnten in Frankreich und in Spanien, dort wo es gelungen war, die Flammen einzugrenzen, viele Betroffene in ihre Häuser zurückkehren. Die Deutsche Bahn hat Medienberichten zufolge im ersten Halbjahr 2026 schwarze Zahlen im Kernbereich geschrieben. Der bundeseigene Konzern habe mit seinem eigentlichen Hauptgeschäft im Zeitraum von Januar bis Juni ein Plus im dreistelligen Millionenbereich erzielt, berichten Bild und Spiegel. Die Bahn will die Halbjahresbilanz heute offiziell vorstellen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon yapıldı. Habere göre belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın belediye ve iştiraki Etimkent Anonim Şirketi'nin hesaplarında tespit edildiği öne sürülen usulsüzlüklerle bağlantılı olduğu belirtildi. Değerli dinleyenler, Türkiye'nin birçok ilinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde 400 kadar ev tahliye edildi. 45 hasta başka hastanelere sevk edildi. 55 yapı zarar gördü. Antalya'nın Kumluca ilçesinde ise boşaltılan 50 evden 10'u yandı. İzmir'deki yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sürüyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Ahmetçe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda da yangın çıktı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Berna Leçin, Eda Ece, Farah Zeynep, Abdullah İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in ifadeleri alınacak. Soruşturma kapsamında 28 kişi tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemenin önümüzdeki günlerde meclise geleceğini açıkladı. Erdoğan, sürecin başarıya ulaşması halinde 86 milyon vatandaşın kazanacağını söyledi. Gelecek Partisi siyasi faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kararın parti yöneticileri ve dava arkadaşlarıyla yapılan görüşmelerin ardından alındığını açıkladı. Davutoğlu siyaseti bırakacağını da sözlerine ekledi. Türk A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nde çeyrek finalde veda etti. Filenin Efeleri Çin'de karşılaştığı Slovenya'ya 3-0 yenildi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi eledi. Sarı lacivertliler deplasmandaki rövanş maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe'nin golünü 12. dakikada penaltıdan Talisca attı. İlk maçı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. Fenerbahçe'nin 3. turda rakibi Sturm Graz oldu. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu revanşında bugün Danimarka temsilcisi Midtjylland'la konuk olacak. İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan siyah beyazlılar deplasmandan turla dönmeyi hedefliyor. Maç saat 19'da başlayacak. Haberleri dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 23 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 19 ile 38 derece arasında değişecek, öğle saatlerinde sıcaklık artışı bekleniyor. Sıcak ve güneşli bir gün, ince kıyafetler iyi olur. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
6: Tüm yayın bölgelerimizde aşırı bir sıcak bekleniyor. Aman kendinize dikkat edin, fazla yormayın ve bol bol su için bu uyarılarımızı tekrarlayalım. Çay şekeri programımızın 3. saatini başlatalım Atiye ile. Ya Habibi, şimdi sizinle 8.08 saatler günlerden Perşembe 30 Temmuz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Derya Ulu, Şımarık. Bu aralar en çok sevilen şarkılardan bir tanesi Metropol FM'de. Üçüncü saatimizi başlattık. Tatil mevsiminin, tatil sezonunun tam ortasındayız. Hani şöyle yapalım. Bir 6-7 ay geriye gidelim. Aralık ayındayız. Birinci aydayız. Hava soğuk. Ve hepimiz yaz aylarını, yaz mevsimini hayal ediyoruz. İşte Mayıs gelsin. İşte ağaçlarda yapraklar yeşillensin. Çiçekler açsın. İşte tişörtle gezelim. İşte sokaklar cıvıl cıvıl olsun. Akşamları dışarıda gezelim. Hava geç kararsın. Bunların hepsini hayal ediyoruz ve işte o hayal ettiğimiz günler, yazın tam ortasındayız ve bugün de yine harika bir yaz günü olacak. O beklediğimiz sıcak havalar yine Almanya'da aşırı sıcak ama 38-39 derecelere kadar yükselecek. Göl kenarlarına gidecek olanlar var, havuzlara gidecek olanlar var. Aman dikkat edin, boğulma vakaları bugünlerde çok fazla oluyor. Dikkat edin, sadece kendi çocuğunuza değil başka insanlara da bir göz atın, yani dikkat edin. Kazasız belasız dinlenmeler, gezmeler diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Tatile çıkacak olanlara iyi tatiller. Tabii şu an yollarda olanlar var. O dinleyenlerimize de bağlanıyoruz. Türkiye yolunda olan arkadaşlarımıza bağlanacağız. Başka yerlere gidenler de var. Başka nerelerde tatil yapıyorsunuz? Nereleri tavsiye edersiniz? Ya da tatile giderken aslında hani neye göre bir seçim yapıyorsunuz? Mesela tatile gideceksiniz, daha karar vermediniz. Şuraya mı gideyim, buraya mı gideyim, oraya mı gideyim? Hani filtreniz, kendi filtreniz nedir? Nasıl olacak? Gittiğiniz yer nasıl olması lazım? İşte konaklayacağınız yer nasıl olması lazım? Neye göre seçim yapıyorsunuz? Ve neye göre seçim yapıp nereyi belirlediniz, seçtiniz? Onu da yazın. Diğer dinleyenlerimize yardımcı olur. Bana da yardımcı olur. Çünkü ben de bu aralar biraz kararsızım. Ne yapayım? Nereye gideyim? Hani bunu hep insanın kafasından geçiyor. Filtreniz nedir? Sizin kendi filtreniz. Neye göre karar verirsiniz? Fiyatlara mı bakarsınız? Yeme içme nerede daha güzel, daha uygun, ona mı bakarsınız? Sahiline mi bakarsınız? Çocuklar için neler var ona mı bakarsınız? Bunları yazın. Kürşat yazmış. Serdar, Türkiye'den para geldi ve para acayip çok pis kokuyor diye yazmış. Resmen cigara kokuyor diyor. Cigara değil, cuara o, cuara. Cuara. İster fakir ol, ister fakir ol, ister fukara, yak bir yemekten sonra bir cuara diyor millet. İçmeyin, içmeyin. Zararlı. Zararlı. Çok zararlı. Para çok kokuyor diyor. Tursilin içine yatır. Göm göm, tursilin içine göm. Fransa'dayım, Dijon'dayım demiş. Dinleyicim, o bölgelerde çok ciddi bir orman yangını var. Fransa'nın güneyinde, kuzeyinde,

0: Vefasız olanı kim arar? Beyinde sıkıntı olan arar. Ömer yazmış. Benim artık felsefem şu Serdar ve kıymetli dinleyenler diyor. Aa, çok hoşuma gitti bu. Dinleyenlerimize de bir çağrıda bulunmuş. Bravo. Benim felsefem şu diyor. Alman gibi çalışıp Türk gibi değil, Alman gibi tatil yapmak diyor. Doğru. Yeni gözlem, İspanya'nın Mallorca adası demiş. Mallorca'da neler oluyor neler. Bundan sonra diyor Almanlar nereye ben oraya, adamlar bu işi çözmüş ya diyor. Harbiden Almanlar, bak bende de vardır o. Alman yapıyorsa iyidir. Hani Alman bunu tercih ediyorsa bu iyidir. Orası iyidir. Yaş tahtaya basmıyor adamlar genelde. Didim'e git, Didim süper demiş. Uberci Barış ya da dinleyenlerimize yapmış o çağrıyı. Serda Hanım şu an attığımızda. Serda Hanım günaydın.
1: Günaydın, merhaba, kolay gelsin, iyi sabahlar.
0: Teşekkür ediyoruz, size de kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz, nereye gidiyorsunuz?
1: Bir terminim var, oraya gidiyorum. Bahçedeydim ve şimdi terminime gidiyorum. Tekrar bahçeme geri döneceğim.
0: Bahçe işleri de bitmiyor bir türlü ya.
1: Ya çok zevkle yapıyorsunuz, bitmesin zaten.
0: Ne yapıyorsunuz bahçede? Şu an neyle uğraşıyorsunuz?
1: Az evvel suladım sadece. Çünkü bugün çok sıcak olacak, erkenden sulamam gerekti.
0: Tabii böyle
1: aşırı... Genelde maalesef un kıralı topluyorum. Benim bahçede çok aşırı derecede semiz otu var her yerde. Onlarla uğraşıyorum. Portulak Almancası.
0: Evet.
1: Ama
0: bana da semiz otu derler zaten genelde. Soy ismimden ötürü ama. Semiz otu diyenler, semiz oğlu, semiz otu diyenler oluyor.
1: Çok güzel.
0: Serda Hanım, özellikle böyle aşırı sıcak olan günlerde sabah ve akşam sulamak lazım değil mi çiçekleri, bahçeyi?
1: Evet, ama Almanya'da akşamları serin olduğu için sabah daha iyi oluyor.
0: Gündüz gündüz sularsak ne oluyor aşırı sıcakta?
1: Aşırı sıcakta çürüme yapabilir. Sıcak su bilhassa çiçekleri, zaten çiçekleri kesinlikle üstten sulamamamız gerekiyor. Topraktan sulamamız gerekiyor ama sıcakla birlikte çürüme yapıyor. Çim olsun, çiçekler olsun, hepsi çürür yani.
0: Anında, bu arada şu anda ısınıyor o su. Doğru mu? Öyle mi? O ne? O sebeple mi oluyor?
1: Efendim?
0: Hani anında aşırı sıcakta 35 derecede sulama yaptık. Hemen anında ısınıyor o su, buharlaşıyor. Ondan mıdır?
1: Buharlaşıyor değil, çürütüyor. Yaprakları çürütüyor.
0: Anladım. Anladım. Önemli.
1: Ben öyle biliyorum.
0: Önemli. Babamdan. Peki Serda Hanım, bahçe işlerine kolaylıklar diliyoruz. Tatil öneriniz, öneriniz neydi?
1: Önerim Türkiye çok pahalı aslında. Gerçekten herkesin dudağını çıklatıyor fiyatlar. Ben birkaç kişiyle de yazıştım. Datça'dan olsun, Selimiye'ye de karar verdim. Marmaris Selimiye. Her koyu çok güzel. Yani
0: çok güzel bir yer.
1: Turları çok güzel. Taşlı bir şey, suyu çok sıcak, soğuk su sevmeyenler, ama tabii doğal suları da var soğuk. Oranın güzel olanı, yani beni çeken konusu, insanların daha bilinçli. Otel zaten all inclusive yok, her şey yarım, sadece kahvaltı dahil konseptler var. Ve genelde aile şeyi olduğu için, yönetimi olduğu için herkes çok dikkatli, çok temiz. Oradaki çalışanlar çok dikkatli ve kültür de biraz yüksek. Yani
0: bence turizm katili yok diyorsun yani. Ben onlara şeydi, turizm baltası diyorum. O birkaç tip var, evet. Onlara turizm baltaları diyorum. Onlardan fazla yok.
1: Ya benim Didim'de mesela yazlığım var. Ama denize, kendi havuzumuz var, denize o kadar az gidiyorum ki gördüğüm şeylerden hoşlanmıyorum yani ve moralim bozuk geliyor.
0: Anahtarını ver, ben gidip bir bakayım, ben de göreyim.
1: Tabii babam hep orada, anahtara gerek yok.
0: Kapı öyle mi? Tamam.
1: Kapımız açık, babam orada, yaşıyor köpeğiyle birlikte. Annem orada, bazen İzmir'e taşınıyor.
0: Selimiye'de... Selimiye gerçekten çok tatlı bir yer, biraz sapa kalan bir yer, onun için bakir.
1: Evet,
0: özelliğini korumuş.
1: Virajlı.
0: Ayak altı bir yer değil. Hani öyle.
1: Ama
0: Marmaris.
1: İyi ki de öyle.
0: İyi ki de öyle işte.
1: De öyle.
0: Evet, kesinlikle iyi ki öyle. Marmaris Yarımadası zaten çok güzel yerleri var. Güzel koyları var. Böyle mavi tur için falan da çok. Evet, kesinlikle katılıyorum. Merkezi birazcık sıkıntılı bir yer. İçmeler de birazcık sıkıntılı bir yer. Gitmiş olanlar bilir. Hani sıkıntılı derken biraz daha kalabalık bir yer. Öyle değil. Böyle çok evet, güzel yerler aslında.
1: Sakinliği sevenler gerçekten Selimiye'ye. Biz mesela birkaç yere baktık. İsim vermeyeyim şimdi. Kötülemek gibi olmasın. Videolarına da bakıyorum. Şimdi o kadar çok YouTuber'lar her yeri tarif ediyor. Bir ay önceki haberlere baktım dün Selimiye hakkında. Pide fiyatlarına kadar yazıyorlar. Gösteriyorlar. O yüzden her

0: sahile az. Onu bilmek lazım. Evet. Çocuk daireleri ona da söylemek olur, lazım.
1: Tabii.
0: Serdar'ım çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür
1: kolay
0: ederim.
1: Kolay gelsin. Sizinle görüşmek
0: size çok size de kolay gelsin.
1: İyi yayınlar.
0: Bilmukabele teşekkür ediyorum. Bizi dinlemeye devam edin efendim.
1: Tabii ki.
0: Birazdan bu şarkıyı dinleyeceğiz. Betül Demir. Aşk, devlerin aşkı büyük olur. Daha öncesinde Burak Bulut. Diva bebeğim.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de

0: zweimal in Berlin. Im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Harlemer Straße 43.
1: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juwelier Hatay. Hatay.de.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'deki Christopher Street'teki saldırısının ardından Sol Parti, Federal Meclis İçişleri Komisyonu'nun özel oturumla toplanmasını istedi. Oturumda şüphelinin polis tarafından izlenmesine rağmen saldırının nasıl gerçekleştiği araştırılacak. Birlik Partileri Grup Başkanı Thorsten Frey ise gençlik ceza hukukunun sertleştirilmesi ve elektronik kelepçenin daha fazla kullanılması için yasa değişiklikleri hazırlanacağını açıkladı. Berlin yargısı saldırı şüphelisinin serbest bırakılması ile ilgili eleştirileri reddetti. Kammergericht Başkanı Dickmann ve Başsavcı Koppers, hukuki süreçlerin ayrıntılar bilinmeden değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Tartışmalar şüphelinin tutukluluğunun Tiergarten Mahkemesi tarafından uzatılmaması üzerine başlamıştı. Berlin'de Zavini-Platz S-Bahn istasyonunda yaşlı bir adama tren çarptı. Ağır yaralanan adamın vagonun altından çıkarılması yaklaşık bir saat sürdü. Olay yerine iki kurtarma helikopteri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Seferler bir süre durduruldu. Berlin ve Brandenburg'da bugün aşırı sıcak hava bekleniyor. Akşam saatlerinde bazı bölgelerde şiddetli yağmur ve rüzgarlar görülebilir. Aşırı sıcağın yalnızca bir gün etkili olacağı açıklandı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Alman demiryolları Deutsche Bahn 2026'nın ilk yarısında 7 yıl sonra ilk kez kar etti. Şirketin 100 milyonlarca euro fazla verdiği, yolcu sayısının ise 960 milyona yükseldiği bildirildi. Yüksek akaryakıt fiyatları nedeniyle daha fazla kişinin treni tercih ettiği belirtiliyor. Almanya'da hükümet yenilenebilir enerjiyle ilgili yeni yasa tasarıları üzerine uzlaştı. Düzenlemeye göre 2027'den itibaren kurulacak yeni çatı tipi güneş panellerinde sabit alım garantisi kaldırılacak ve elektriğin doğrudan satılması hedeflenecek. Güney Avrupa'nın birçok bölgesinde yeni orman yangınları çıktı. Fransa'nın güneyinde yaklaşık 700, İspanya'nın Portekiz sınırında yaklaşık 1000 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yunanistan'ın Girit Adası'nda da yangınlar sürüyor. Türkiye'de ise Ege ve Akdeniz başta olmak üzere çok sayıda yerde yangınlarla mücadele devam ediyor. Değerli dinleyenler, Almanya genelinde bugünkü aşırı sıcaklar sebebiyle yetkililerden uyarılar var. Özellikle yaşlılar, hamileler ve çocukların dikkatli olması istendi. Bol bol su içilmesi de önerildi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Güzel sabahlar diliyoruz Metropol FM. Burası tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla. Güne birlikte başlıyoruz. İşte onlardan bir tanesi. Benim çok sevdiğim bir parça. Murat Alkılıç, Derine, En Derine, Daha Derine burada.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Dikkat, dikkat, dikkat. Köln'den bildiriyor Trabzonlu İhsan Uzun Bey. İnere Kanalstraße Unterführung nach Zülpicher Straße. Tamir var, yukarıdan beton düşebilir diyor. Aman. İhsan Bey de Köln'deki gözümüz kulağımız oldu, sağ olsun. Teşekkür ediyoruz İhsan Bey.
3: Tebrik ederim oğlum. Örnek bir insansınız.
2: Mesajlarınız geliyor, onlara bakacağım. Tatille ilgili kim ne göndermiş, dur bakalım. İsmini yazmamış olan bir hanımefendi. İsmini yazmayanlara ne diyorduk? Mahmut diyorduk. Ne diyeyim?
4: Ne diyeyim? Mesela Mahmut mu diyeyim?
2: İsmini yazmayan hanımefendilere Mahmudiye diyeceğim artık. Mahmudiye. Kuzey Kıbrıs'a gideceğiz. Ağustos'ta ilk defa gidiyorum. Türkiye'ye her zaman gidebiliriz. Türkiye bizim diyor. Kıbrıs'ı merak ediyorum diyor. Hüsnü Hanım yazmış. Yok artık geç. Artık Mahmudiye.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
3: Uçarsın bu fiyatlara Ajet.
4: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
5: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
6: Evet, hem de çok.
5: Wie sind dort die Bowls?
6: Onlar da çok lezzetli.
5: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
6: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
4: Sushiana, jetzt bestellen. sushi-yana.de.
7: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
8: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
4: Güzel sabahlar diliyoruz, Metropol FM'desiniz. Okan yazmış, Bloomberg'den Schwarzwald'dan diyor. Şu an sabah yürüyüşündeyim. Hanımın kardeşi menenjit geçirdi 2 gün önce diyor. Çok geçmiş olsun. Dün yanına ziyarete gittik diyor. Dua bekliyoruz diyor. Geçmiş olsun. Şifalar diliyoruz efendim. Allah herkese sağlık versin. Öyle diyelim. Ferhat Bey yazmış. Yola çıkacak olanlara diyor şöyle bir tavsiyem var diyor. Yanlarına sürücüler çerez, fındık, fıstık alsınlar, bulundursunlar. Uykuyu anında dağıtır, kendine getirir diyor. Tabii yorgunlukta en önemlisi dinlenmek. Ama şöyle yanınıza bu atıştırmalık olunca da bu da önemli. Onu da söyleyeyim. Atike, günaydın Atike de yazmış. Berlin'den Dilek Çaylak. Biz de 14 Ağustos'ta yola çıkacağız. İstikamet Uşak diyor. Uşak'a buradan selamlar. İsmail Akkuş yazmış. Diyor ki bizim tatil programımız Balkanlar. Bir hafta daha sonra Türkiye, Bosna Hersek, Karadağ, Sancak, Makedonya, Üsküp, Kosova, ardından Yunanistan, sonra Türkiye. Sadece şunu söylemek istiyorum. 30 yıldır Almanya'dayım. İlk kez Türkiye'ye gitmek için hiç heyecanlanmıyorum diyor. Türkiye'ye giderken uykularımız kaçardı. Herkesin ilk defa, hepimizin ilk defa böyle bir heyecan yok diyor. Ya birazcık sanki bizi küstürdüler ya, hani Türkiye'de o olup biten nedeniyle. Her gittiğimizde şu olmuyor lan, bir daha ben buraya gelirsem diye böyle kendi kendimize kızmıyor muyuz? O anlık bir kızgınlık olmuyor mu? Turizm baltaları, ben onlara öyle diyorum. Mannheim'dan Göksel. Abi tatilde denize ve yeme içmeye bakarım ben diyor. Tatil kriterleriniz nedir diye sordum. Neye göre seçim yaparsınız diye sordum. O yüzden sana da tavsiye ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, çok güzel, denizi var, oteller harika, insanları, yemekleri çok güzel. Herkese iyi tatiller dilerim demiş. Az önce Hüsnü arkadaşımız da Kuzey Kıbrıs'a gideceğim demişti. Başka Kuzey Kıbrıs'a gitmiş olanlar var mı? Önerileriniz nedir? Tavsiye eder misiniz? Onu da bize yazın, gönderin, gelsin. Şimdi yollarda olan, sıra yoluna çıkmış olan bir dinleyicimizi arayacağız. Kenan arkadaşımız yola çıkmıştı. Az önce aradım, ulaşamadım. Bakalım.
5: Ya alo.
4: Kenan.
5: Ya.
4: Burası Metropol FM.
5: Ah.
4: Ne yapıyorsun Kenan?
5: Duruyorum şu an.
4: Duruyorsun. Nerede duruyorsun?
5: Ya şimdi Braunschweig'i geçtim, ilerisinde duruyorum.
4: Yoruldun mu?
5: Ya 1,5 saat geldim ama burada biraz mola yapacağım. Çocuklar var küçük.
4: Ha, çok güzel.
5: Ya.
4: Nereden çıktın yola Kenan?
5: Bremen'den.
4: Bremen'den çıktın. Çocuklar ya, okul çağında değil o zaman anladığım kadarıyla.
5: Çocuklar büyük.
4: Büyük. Kaç yaşındalar?
5: Ya bir tanesi büyük. 18 yaşında.
4: Evet.
5: Ona izin aldık. Bir tanesi de küçük.
4: Hadi bakalım. Nereye? Yolculuk nereye? Uzun yolun vardı. 3800. Gaziantep.
5: Ya.
4: Kaç kilometre gideceksin?
5: 3844 yazıyordu. En son inerken bakmadım.
4: Güzel yolculuklar diliyorum sana. Bayağı bir yolun var.
5: Teşekkür ederim.
4: Nereden gideceksin? Güzergahın nedir?
5: Çek, evet. Slovak, Macar, Sırp, Bulgar.
4: Evet. Bir yerlerde mola verecek misin?
5: Tabii Macar'da uyumam lazım otelde.
4: Ha, otelini ayarladın bile?
5: Ya oteli ayarlamadım ama orada biliyorum yani otelleri.
4: En güzeli o. Şimdi zamanda annelerimizle babalarımıza giderken hiç öyle otelde konaklama falan yoktu. Biz de çocuklar olarak hani o yorgunluğu görüyorduk. Ve o sanki bize bir ders oldu değil mi? Böyle yollarda dinlene gidilmenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz değil mi?
5: Aynen, eskilerin bir lafı var. Kelle götürmüyoruz.
4: Doğru söylüyorsun.
5: Ya, o yüzden dinlemek lazım, acı yaşamamak için.
4: Kesinlikle. Dinlene. Peki Gaziantep'ten başka bir yere gidecek misin? Plan nedir?
5: Antalya var, Bursa var, İstanbul var, Gaziantep var.
4: Oo, çok güzel ya. Harika bir tatil diliyorum sana ve çocukların, ailene.
5: Teşekkür ettim.
4: Dinlene dinlene git. Aklımız sende. Kendine dikkat et. İyi yolculuklar
5: teşekkür
4: diliyoruz.
5: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
4: Bunu da yolda olanlara ve tabii ki sana da gönderiyorum Kenan. Sibel Can'dan yolda iyi gider bak bu. Padişah. İyi yolculuklar ya, Kenan. Öpüyoruz ettim. Seni.
5: Teşekkür ettim. İyi günler.
4: Hayırlı yolculuklar.

0: Bu devirde kimse sultan değil. Sibel Can buradaydı. Antepli Kenan arkadaşımıza bağlandık az önce. O da Bremen'den Türkiye'ye yola çıkmış. Antep'e gidiyorum deyince bazı arkadaşlarımız yazdı. Biz de Antep'e hiç gitmedik. Gitmeyi düşünüyoruz. Tavsiye eder mi diye. Hemen Kenan'a bağlandım tekrar. Kenan, Antep arkadaşlar gitmemiş. Tavsiye eder misin Antep'i? Sen Anteplisin.
1: Ya merhabalar. Bugüne kadar gitmedilerse çok şey kaybetmişler yani. Gitmeleri muhakkak lazım ve giderlerse katmer muhakkak yemeleri lazım.
0: Ya ben onun videolarını gördüm, harika. Ben de bugüne kadar gitmek nasip olmadı, biliyor musun Kenan? O da benim ayıbım.
1: Gidersen ara beni, misafir edeyim seni.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Peki Antep'in neresindensin sen?
1: Ben Gaziantep'in içinde oturuyorum. Karataş bölgesinde.
0: Evet.
1: Ailem falan hepsi orada. Şahin Bey tarafında yani.
0: Peki Antep'e gittiğimizde neler yapmamız lazım katber yemenin dışında?
1: Öncelikle Yavuz Eli'nde Rum Kale var, muhakkak görmeleri lazım herkesin.
0: Kaleyi görmeleri lazım, evet.
1: Rum Kale, Gaziantep'in kalesi ayrı, Rum Kale ayrı, bir ilçesinde orası.
0: Okey.
1: Zeugma Müzesi'ni muhakkak gezmeleri lazım. Bir de Gaziantep'in kurtuluşu ile ilgili bir kurtuluş müzemiz var. Harika, tüyleriniz diken diken olur.
0: Yaşa.
1: Yani muhakkak oralara gitsinler. Bir de elmacı pazarına.
0: Peki neler yenir? Antep, şimdi Türk mutfağı dediğimiz zaman tabii ki Antep hiçbir zaman geçemeyiz. Antep, Türk mutfağı, Türk mutfağı, Antep mutlaka önemli. Neler yememiz lazım Antep'e özel? Katber'in şimdi dışında.
1: Yuvarlama yemeleri lazım muhakkak.
0: Yuvarlama ne?
1: Böyle bazen çorba diyorlar, biz kızıyoruz çünkü çok zahmetli bir yemek olduğu için biz yemek olarak görüyoruz onu. Böyle küçük küçük toplar şeklinde pirinci çekip un haline getirip onunla böyle yoğurtlu bir yemek yapılıyor, yuvarlama.
0: Aha.
1: Muhakkak yemeleri lazım. Beytisi çok güzel olur. Yani kebap falan yönünden. Nohut dürümü muhakkak yemeleri lazım. Yani nohut dürümü Türkiye'de başka hiçbir yerde yok.
0: Tamam, onu ben, o kahvaltıya yeniliyor değil mi?
1: Kahvaltıya ciğer yemeleri lazım kahvaltıda.
0: Hı hı.
1: Yani onun haricinde ya bir sürü var yani, böyle saymakla bitmez.
0: Vallahi şimdi seni de yolundan alıkoymayalım. Antep'e gideyim mi diye merak edenler, Kenan size kısa bir özet geçti. Önemli bir özet. Teşekkür ediyoruz. Seni de yolundan tutmayalım. Hayırlı yolculuklar tekrar Kenan.
1: Ederim. Hayırlı yayınlar.
0: Sağ olasın. Evet, başka nerelere gideceksiniz? Kuzey Kıbrıs geldi. Kuzey Kıbrıs'a gideceğiz diyenler oldu. Orayı merak ediyorum diyenler, gitmiş olanlar, gitmeyenlere bilgi veriyor. Onu da yine aktaracağım birazdan. Ama önce güzel bir parçayla Ebru Gündeş, Yaparım Bilirsin. Bu saatimizi noktalayalım. Sıla yolunda olanlara, Kenan arkadaşımıza, Mesut arkadaşımız yolda, o yazdı. İbrahim arkadaşımız yolda, selamlar. Hayırlı yolculuklar, kazasız belasız yolculuklar diliyoruz. Geri dönüş yolunda olanlar, bir an önce yolculuğunuz biter inşallah. Kazasız belasız yolculuklar diliyoruz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Nach dem Hin und Her beim Personalumbau will die Union den Blick nach vorn richten. Doch es droht neuer Ärger. Die drei ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten verlangen Änderungen bei den geplanten Sozialreformen. Regierungschef Mario Vogt aus Thüringen, Sven Schulze aus Sachsen-Anhalt und Michael Kretschmer aus Sachsen fordern unter anderem, dass es bei der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren bleibt.
2: Wer 45 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt habe, der habe genug eingezahlt, sagen die Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen. Und sie verlangen, dass dieser Grundsatz auch in Zukunft gilt. Die Rentenkommission will ja unter anderem stärker auf Betriebsrenten abheben, doch auf die können im Osten nur wenige hoffen. Und bei der Pflege, da lautet die Forderung an Berlin: Bitte denkt daran, dass der Eigenanteil Menschen mit wenig Rente nicht überfordert. In Sachsen-Anhalt wird im September gewählt. Auch deshalb kommt die Forderung jetzt. Aus Berlin, Lea Matschulat.
1: BMW brechen die Gewinne weg. Im zweiten Quartal verdiente der Münchner Autobauer nach Steuer nur noch 1,2 Milliarden Euro. 35% weniger als im Vorjahreszeitraum, wie der Konzern mitteilte. Auch die Umsätze sanken deutlich, von 34 Milliarden auf 31 Milliarden Euro. Die Zahlen kommen kurz nachdem ein Stellenabbauprogramm bei BMW bekannt wurde. Die Menschheit lebt ab heute über ihre Verhältnisse. Mit dem heutigen Tag sind die natürlichen Rohstoffe aufgebraucht, die die Erde innerhalb eines Jahres erneuern kann. Der sogenannte Erdüberlastungstag wird jährlich neu von der Organisation Global Footprint Network berechnet. In diesem Jahr liegt er 6 Tage später als 2025.
3: Die leichte Verschiebung in diesem Jahr lässt auf den ersten Blick vermuten, dass die Menschheit etwas nachhaltiger lebt. Laut WWF liegt der Grund aber in aktualisierten Daten. Anfang der 1970er Jahre lag der Erdüberlastungstag noch Ende Dezember. Seither ist er immer weiter nach vorne gerückt. Um unseren tatsächlichen Bedarf zu decken, wären rechnerisch aktuell mehr als 1,7 Erden nötig. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Deutschlands Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich nach dem Auslaufen des Tankrabatts auf höhere Teuerungsraten einstellen. Nach dem Rückgang auf 2,3% im Juni dürfte die Inflation im Juli laut Volkswirten gestiegen sein. Heute veröffentlicht das Statistische Bundesamt eine erste Schätzung.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon yapıldı. Habere göre belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın belediye ve iştiraki Etimkent Anonim Şirketi'nin hesaplarında tespit edildiği öne sürülen usulsüzlüklerle bağlantılı olduğu belirtildi. Değerli dinleyenler, Türkiye'nin birçok ilinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde 400 kadar ev tahliye edildi. 45 hasta başka hastanelere sevk edildi. 55 yapı zarar gördü. Antalya'nın Kumluca ilçesinde ise boşaltılan 50 evden 10'u yandı. İzmir'deki yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sürüyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Ahmetçe Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda da yangın çıktı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Berna Leçin, Eda Ece, Farah Zeynep, Abdullah İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in ifadeleri alınacak. Soruşturma kapsamında 28 kişi tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemenin önümüzdeki günlerde meclise geleceğini açıkladı. Erdoğan, sürecin başarıya ulaşması halinde 86 milyon vatandaşın kazanacağını söyledi. Gelecek Partisi siyasi faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kararın parti yöneticileri ve dava arkadaşlarıyla yapılan görüşmelerin ardından alındığını açıkladı. Davutoğlu siyaseti bırakacağını da sözlerine ekledi. Türk A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nde çeyrek finalde veda etti. Filenin Efeleri Çin'de karşılaştığı Slovenya'ya 3-0 yenildi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi eledi. Sarı lacivertliler deplasmandaki rövanş maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe'nin golünü 12. dakikada penaltıdan Talisca attı. İlk maçı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. Fenerbahçe'nin 3. turda rakibi Sturm Graz oldu. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu revanşında bugün Danimarka temsilcisi Midtjylland'la konuk olacak. İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan siyah beyazlılar deplasmandan turla dönmeyi hedefliyor. Maç saat 19'da başlayacak. Haberleri dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 23 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 19 ile 38 derece arasında değişecek, öğle saatlerinde sıcaklık artışı bekleniyor. Sıcak ve güneşli bir gün, ince kıyafetler iyi olur. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
6: An itibarıyla gram altın yaklaşık 113 euro 30 sent. Çeyrek altın ise 198 euro 27 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 54 lira 29 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

0: Metropol FM Oksijen kanalını aç. Müzik 24 saat seninle olsun.
1: Oksijen. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe, Havalı Yârim. Dördüncü saatimizi başlattık Metropol FM'de Çay Şekeri programında. Güzel sabahlarınız olsun, hayırlı sabahlar, hayırlı tatiller. Tatillerde olanlar, güzel tatiller diliyoruz sizlere. Deniz Solak Esen'den yazmış. Kuzey Kıbrıs mükemmel, kapalı Maraş plajını tavsiye ederim diyor. Mainz'dan Özlem arkadaşımız yazmış. Mahmut değilim diyor. İsmini yazmayanlara Mahmut diyoruz. Kuzey Kıbrıs'a gitmek isteyenlere tavsiye muhakkak Girne Kalesi'ni gezin, şeftali kebabını deneyin ve kabak dolması yiyin benim için diyor. Arzu arkadaşımız kabak çiçeği dolması inanılmaz lezzetli diyor. Arzu, peki bir daha gider miydin Kuzey Kıbrıs'a, onu soruyorum sana. Hani gittim bir daha da gerek yok diyenlerden misin? Güzeldi ama bir daha gerek yok. Bir de o var biliyorsun. Günaydın, Kıbrıs'a giden var mı veyahut da Kıbrıs'ı bilen var mı diye sormuştun. Herhalde olmaz mı diyor. Kaynanam kumar oynamaya çok gitti diyor. Vildan, işimize yarayacak bir bilgi ver lütfen. Kaynananı ne yapalım şimdi? Saadet Yılmaz. 3 yıldır Kıbrıs'a gidiyorum. Özellikle bir otel ismi vermiş. Hem Türkiye'den daha uygun hem de denizi harika, tavsiye ederim diyor. Bir tık daha sıcak diye tahmin ediyorum. Güney'e geçme şansı var mı? Yok değil mi? Türkiye üzerinden Kuzey Kıbrıs'a geldiğiniz zaman Kuzey Kıbrıs'tan Güney'e geçme şansınız yok. Başka, hani Güney Kıbrıs'a uçmuş olmanız gerekiyor. Oradan Kuzey'e geçip Kuzey'den geri oraya dönebiliyorsunuz. Onu da merak edenler vardır belki. Başka kim ne göndermiş? 4,5 yaşında... Bizim çocuk 4,5 yaşında, onun için en temizi, en güzeli uçağa bin, direkt otele git, bir hafta takıl, geri gel. All inclusive, tabii böyle küçük çocuğu olanlar için her şeyi dahil otelleri oldukça avantajlı. Bu her şeyi dahil sistemiyle çalışan otellere baktığınız zaman, karşılaştırdığınızda Türkiye hala diğer ülkelere göre çok daha önde, çok daha iyi. Fiyat, kalite, hizmet performansında İtalya'da çok pahalı, İspanya'da çok pahalı. Şimdi Tunus var. Mısır var ama oraların hijyen koşulları nasıl, o hep eleştiriliyor. Hayır, çok iyi diyenler var. Kesinlikle iyi diyenler de var. İyisi de vardır, kötüsü de vardır Türkiye'de olduğu gibi. Peki Türkiye'deki otelleri şimdi Kuzey Kıbrıs'la karşılaştırıyor dinleyenlerimiz. Orayı da çok iyi diyorlar. Tabii çocuklu aileler için, küçük çocuğu olanlar, bu çocuk kulüpleri falan oluyor. Bizim çocuklar da öyle mesela. Çocuk kulüplerinde falan vakit geçiriyorlar. Bunlar önemli. Yetişkinler ya da yetişkin çocuğu olanlar tabii bu her şey dahil otellerini tercih etmeyebiliyorlar. Onun için hangi kriterlere göre otellerinizi ya da tatil seçiminizi yapıyorsunuz diye sordum dinleyenlerimize. Çok güzel bir katılım var. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Mesajlarınızı bekliyoruz. 030 217 970 71. Sayenizde verdiğiniz bu bilgilerle bir seyahat acentası kuracağım. Kurayım da turizm sektörü çöksün. Tarkan, Türkiye'nin turistik tanıtımlarında kullanılan bir müzikti bir zamanlar. Tarkan, hüp! Şimdi ne oldu? Vallahi bir şey oldu, bilmiyorum. Kalbim.

Tarkan, hüp diye içime çek beni. Günaydın. Herkese selamlar. 9.25 yaptık saatlerimizi. Aynur. Aynur da ulaştı bize. Hanover'e doğru gidiyoruz. Yanımda Hüseyin, Mihriban ve Emir var. Onları çok sevdiğimi söyler misiniz? Söyledik bile. Söyleriz. Güzel yolculuklar size. İyi yolculuklar. Cihan. Cihan da hafta başında motosikletiyle Frankfurt'tan yola çıkmıştı Türkiye'ye doğru. 12 ülke gezeceğim ve Kıbrıs'a da geçeceğim demişti. Bak, bir yandan motosikletle yolculuk yapıyor, bir yandan da bizi dinliyor. Ne güzel ya. Cihan, sana bağlanabilir miyiz? Şimdi öyle zırt diye aramak istemedim. Dikkatim falan dağılır diye. Daha yoldayım diyor. Önceki gün yazmıştı. Hırvatistan'daydı. Benzin 1.64 demişti. Daha yoldayım. Haftaya varırım. Ben de Kıbrıs'ı çok merak ettim diyor. Nerelerden gidiyorsun? Nereleri gördün? Neler var yollarda? Vallahi bilmek istiyoruz Cihan. Sana ulaşabilirsek güzel olur. Sana mesaj attım, bir bak telefonla. Tamam mı? Şu an bizi dinliyor isen. Başka? Kim ne göndermiş? Kuzey Kıbrıs'ta kiralık villalar çok iyi. Online'da kiralama yapıyorsunuz sorunsuz bir şekilde demiş. Deniz Esen'den bildiriyor. Kıbrıs'a gidecek olanlara bu tavsiyede bulunabilirim demiş. Könden gülümser çalışkan. Tatilden yeni döndüm. Sahil tatillerini eskiden çok yaptım, severdim, artık bıktım diyor. Tatil köylerinden hiç hoşlanmıyorum.

Malatya'da. Somuncu Baba ve Levent Vadisi'ni gezdik diyor. Ayrıca nereler? Oralar Malatya'da olsa gerek. Ayrıca köyümüze çok yakında 2800 yıllık tarih Hititliler tarafından yazılı bir kayalık keşfettik. Türkiye'nin her tarafında tarihi eserler dolu ama maalesef bence yeterince ilgi görmüyor demiş. Valla bu zenginlik başka ülkelerin elinde olsa neler yaparlar. Mesela İtalya. Abi adamlar her yer öyle bir güzel hali, bir de temiz gördüğüm kadarıyla. Maalesef Türkiye'de Türkiye'mizin kıymetini bilmeyen, o hep cennet diyoruz, o cennetin tadını kıymetini bilmeyen çok insan var bence. Temizlik konusunda özellikle sorun var. Aşırı şekilde turizm baltaları var. Hani ağacı baltalarsın, vurursun, indirirsin ya. Turizmi öyle baltalayanlar var abi. İnsanlar gelmesin, insanlar buraya gelmesin. İnsanlar buranın hakkında kötü konuşsun diye o kadar gayretle, özveriyle çalışanlar var ki. İnanılır gibi değil valla. Ali Tuttlingen'den Mercedes V114 256 silindir almış. Padişah şarkısının son sesi dinliyor. Güzel bir old time'a Mercedes. Hayalim valla, yerinde olmak isterdim Ali. Helal, yakışır. En güzel mesajlardan, videolardan biri bugün.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'deki Christopher Street'teki saldırısının ardından Sol Parti, Federal Meclis İçişleri Komisyonu'nun özel oturumla toplanmasını istedi. Oturumda şüphelinin polis tarafından izlenmesine rağmen saldırının nasıl gerçekleştiği araştırılacak. Birlik Partileri Grup Başkanı Thorsten Frey ise gençlik ceza hukukunun sertleştirilmesi ve elektronik kelepçenin daha fazla kullanılması için yasa değişiklikleri hazırlanacağını açıkladı. Berlin yargısı saldırı şüphelisinin serbest bırakılmasıyla

0: ilgili eleştirileri reddetti. Kamagiriş Başkanı Dikman ve Başsavcı Koppers, hukuki süreçlerin ayrıntılar bilinmeden değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Tartışmalar şüphelinin tutukluluğunun Tiergarten Mahkemesi tarafından uzatılmaması üzerine başlamıştı. Berlin'de Zwinerplatz S-Bahn istasyonunda yaşlı bir adama tren çarptı. Ağır yaralanan adamın vagonun altından çıkarılması yaklaşık bir saat sürdü. Olay yerine iki kurtarma helikopteri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Seferler bir süre durduruldu. Berlin ve Brandenburg'da bugün aşırı sıcak hava bekleniyor. Akşam saatlerinde bazı bölgelerde şiddetli yağmur ve rüzgarlar görülebilir. Aşırı sıcağın yalnızca bir gün etkili olacağı açıklandı.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
0: Alman demir yolları Deutsche Bahn 2026'nın ilk yarısında 7 yıl sonra ilk kez kâr etti. Şirketin 100 milyonlarca euro fazla verdiği, yolcu sayısının ise 960 milyona yükseldiği bildirildi. Yüksek akaryakıt fiyatları nedeniyle daha fazla kişinin treni tercih ettiği belirtiliyor. Almanya'da hükümet yenilenebilir enerjiyle ilgili yeni yasa tasarıları üzerine uzlaştı. Düzenlemeye göre 2027'den itibaren kurulacak yeni çatı tipi güneş panellerinde sabit alım garantisi kaldırılacak ve elektriğin doğrudan satılması hedeflenecek. Güney Avrupa'nın birçok bölgesinde yeni orman yangınları çıktı. Fransa'nın güneyinde yaklaşık 700, İspanya'nın Portekiz sınırında yaklaşık 1000 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yunanistan'ın Girit Adası'nda da yangınlar sürüyor. Türkiye'de ise Ege ve Akdeniz başta olmak üzere çok sayıda yerde yangınlarla mücadele devam ediyor. Değerli dinleyenler, Almanya genelinde bugünkü aşırı sıcaklar sebebiyle yetkililerden uyarılar var. Özellikle yaşlılar, hamileler ve çocukların dikkatli olması istendi. Bol bol su içilmesi de önerildi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: Kafamda kentsel dönüşümler. 2.10 kala Metropol FM'de oldu. Saatlerimiz 9.41. Saatler 2.10 kala değil, grubun ismi öyle. 2.10 kala.
1: Sizler için Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı. Yalın.

0: Kao, kara kaş gözlerin elmas.
1: Gel güzelim, seni beni yakma. Seni seven kalbi de yırma.
0: Alişan, kadere bak.
1: Kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına inandırıyor.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
3: Güzel sabahlar diliyoruz. Merhabalar. Çok mesaj geldi, bakalım kimle göndermiş. Hamburg'dan.
4: Hamburg'dan selam, ben Hüseyin Güneş. Ben de Kıbrıs'a gittim. Oranın trafik sistemi İngiltere gibi tersten gidiyor. Kafanız karışmasın oraya gidince.
3: Trafik orada.
4: İyi yayınlar, kolay gelsin.
3: Trafik orada buraya göre ters taraftan. Evet, doğru söylüyorsun. Alışık olmadığınız zaman birazcık kafanız karışabiliyor. Mehmet Bey, Mehmet Osu, teşekkür ediyorum. Potsdam'dan Spandau'a gidecek olan varsa, kesinlikle Galataberstrasse'yi kullanmasın. Yarım saattir Stau'dayım demiş. Şey gibi oldu bu. Türkiye'ye gidecek olan varsa bizim tanıdığa iki kutu ilaç götürsün. Potsdam'dan Spandau'a gidecek olan varsa diye öyle bir başlamışsın ki. Güzel bir sabah diliyoruz abi sana da, merhaba. Başka kimle göndermiş? Bora yazmış. Kuşadası'ndan günaydınlar. Harika bir kahvaltıda sizleri dinliyoruz demiş. Güzelim, ülkemin her yerinde çöp var diyor. Pislik içinde her yer diyor. Ama diyor yine de güzel diyor. Ya maalesef bu çöp konusunda gerçekten niye öyle insanımız bilmiyorum. Dünyanın her tarafında var. İtalya'ya gittiğiniz zaman da var. Başka yerlerde de var ama ben yakıştıramıyorum açıkçası Türkiye'yi. Ama insanlar yakıştırıyor. Kendine yakıştırıyor onu. Bilmiyorum. Türkiye'ye 2025 yılında gelen toplam ziyaretçi sayısı 64 milyon kişiymiş. Bu rakamın %52.7 milyonu yabancı turistler, geri kalan kısmını ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu diye yazmış Eray Köy'den. Güzel olmasa bu kadar insan gelmez diyor. Tabii ki güzel, kesinlikle güzel. Ama başka ülkelere bakıyorsun, onlar bu işi çok daha iyi pazarlıyor diye düşünüyorum. Biz birazcık insandan kaybediyoruz sanki. Bana öyle geliyor. Olabilir. Başka kim de göndermiş? Cihan yazmış. Seni arayabilir miyiz diye sorduk. Ara abi diyor. Birazdan Cihan'a bağlanacağız. O da motosikletle Sıla yolunda. Bugün Kıbrıs'ı birazcık konuştuk. Kıbrıs'a giden dinleyenlerimiz Kıbrıs güzel bir yer diye yazmışlar. Tatile gidilebilir. Denizi güzel, yemekleri güzel diye Kuzey Kıbrıs'ı anlatmış dinleyenlerimiz. Güzel tatiller diliyoruz. 15 Ağustos'ta arabayla Trabzon'a doğru Köprübaşı ilçesine gideceğiz. Oradan da yeşil ormanların, ağaçların arasından soğuk su içerek yaylalara yürümek nasip olur inşallah. Muhteşem, herkese tavsiye ederim diye bir mesaj da o göndermiş. İyi tatiller diliyoruz. Kuşadası'ndan dinleyicimiz yazmış. Güzel Çamlı'dayız diyor. Karşısı da Samos. O tarafa geçtin mi hiç? Samos'a. Abi burnumuzun dibindeki adalar hep Yunanistan'da ya. O da çok enteresan ya.
5: Vallahi.
3: Gerçi oralar bizde olsaydı şimdi oraların hali ne olurdu onu da merak ediyorum.

0: eğer kuzey tarafından güneye girdiysen, Kuzey Kıbrıs'tan güneye girdiğin zaman çıkışta sıkıntı yapıyorlar. Illegal Einreise diyorlar ona.
1: Aynen. Yani benim de kafam artık karıştı. Nereden gireceğimi de bilmiyorum artık. Rastgele gireceğiz. Bir de orada trafikler ters mi? Ters gidiyormuş.
0: Evet, ters yönde.
1: Bakacağız artık. Evet, millet gider Mersin'e, biz gideriz tersine. Yani o hesap.
0: Cihan, peki o kadar ülke gezdin. En çok nereyi beğendin? Neresi aklında kaldı?
1: Abi doğru söylemek gerekirse yani bu sene de Tunus'a gittik. Cerba diye bir ada var.
0: Evet.
1: Evet ama yine de en güzel bizim memleketimiz abi. Ne olursa olsun servisinden, kalitesinden, temizliğinden, insanlarından, dışarıda akşamları geziyorsun her şey cıvıl cıvıl. Bazı ülkelerde bunlar eksik. Ama Avrupa içinde en güzel...
0: Bu yolculuğunda hani şu yapmış olduğun yolculuğunda diyorum hani gelirken nereyi çok beğendin?
1: Daha gidemedim ki abi. Bir Almanya, evet. Avusturya.
0: Tam Montenegro'dan geç. Karadağ, Hırvatistan dedin.
1: Karadağ evet. Kotor, Bucht Koto diyorlar. Orası güzel. Orası hoşuma gitti. Hı-hı. Orası gayet güzel. Ama daha önümde daha birkaç ülke var yani. Geri dönüşte daha işte Kosova'yı göreceğim, Bosna'yı göreceğim. Yani onları daha görmeden çok bir şey diyemem.
0: Yalnız mı yolculuk yapıyorsun yoksa yanında bir arkadaşın var mı?
1: Yalnız abi.
0: Yalnız o tek tabanca en güzeli. Parazit yapan engel olan yok.
1: Yok destek abi. Olan çok. İstediğim zaman duruyorum, istediğim zaman gidiyorum. Çok
0: güzel. O zaman sana tekrar bağlanacağız, bize son durumu aktarırsın, evet. Okey mi?
1: Abi bir tek bir şey söylemem gerek. Şu anda motor kıyafetlerim üstümde. Ceket, pantolon, işte kask. 39 derece. Yani sauna bunun yanında hiçbir şey. Yani çok felaket bir şey.
0: Anlatma.
1: Tamam.
0: Kıyafetin içini çok düşünmek çok... istemiyoruz şu.
1: Çok teşekkürler Metropol FM'e. Çok iyisiniz. Buradan da eşime, çocuklarıma selamlarımı diliyorum.
0: Hepimize, hepinize iyi yolculuklar. Yollarda olanlara sana da iyi tatiller, iyi gezmeler.
1: Abi,
0: Cihan öpüyoruz seni. Kendine iyi bak. İyi yolculuklar.
1: Siz de görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
3: Houndfarm Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Houndfarm Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Houndfarm Möbelland.

0: Arası Metropol FM'de. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Günaydın efendim, merhabalar. Bekir yazmış. Ben de 15 Ağustos'ta motorla nasip olursa Türkiye'ye gideceğim diyor. Seninle bağlantı yapayım derken nasip, az önce konuşan Cihan arkadaşımıza nasip oldu diyor. Seninle de bağlanırız Bekir kardeş. Bu işler sırayla, parayla değil. Sıkıntı yok. Bağlanırız. Cihan arkadaşımız da Frankfurt'ta motosikletiyle yola çıktı ve yolculuğunu da Instagram'da paylaşıyor. Cihan on tour. Buradan takip edebilirsiniz. Yarın tekrar Cihan'a bağlanacağız. Ne yapıyor, nerelerde? Gittiği yerleri de videolarında paylaşıp bizlere gösteriyor. Güzel ya, vallahi yapmak istediğim şeylerden biri, biliyor musun? Ben ama bisikletle yapmayı çok isterdim. Bisikletle böyle yavaş yavaş. Çünkü hani arabayla çok çabuk oluyor. Öyle çok fazla bir şey anlamıyorsun. Bisikletle yavaş yavaş insanlarla tanışıyorsun, konuşuyorsun. Hani motosikletle de biraz daha çabuk olur. Böyle biraz daha hafif, yavaş bir araçla daha güzel olurdu. Benim hayallerimden biri. Bunu yapan arkadaşlar var. İnternette Yiğit Can İç diye bir kişi vardı. Biri daha vardı. Türkiye'yi geziyordu. Vallahi güzel. Bu videolara da bakıyorum. Kim ne göndermiş? Genelde sesli mesajlar geliyor. Şimdi sesli mesajları da önceden bir dinlemem gerekiyor. Kötü bir sürprizle karşılaşmamam için. Tek başıma gideceğim. Arkamda yer olacak. Sen de takıl diyor Bekir. Sağ olasın. Başka kim ne göndermiş? Annemle bizimle çay keyfi... Bir annemle benimle çay keyfi yapmadın diyor Berlin'den Özlem. Nasip olur inşallah. Yanınızdayım zaten. Bakın siz çayınızı yudumluyorsunuz. Ben de yanınızdayım. Başka. Heerstrasse'den şu an asker geçidi varmış. Spandau da Heerstrasse'de. Dinleyicimiz videosunu göndermiş. Yüzlerce asker marş halinde ilerliyor Heerstrasse'de. Dinleyicimiz de Metropol FM'in son ses açmış. Şu şekilde onları dinliyor bak. Son ses. Şöyle yapalım mı bak, ben sen orada askerleri izlerken sana özel bir şey, oradaki arkadaşlarımız özel bir parça. Son ses dinlet. Yaylalarsız olur mu asker yürüyüşü ya? Aç dinlesinler. Ver gözü. Yürü. Yollarda olanlar armağanımızdır.

Şu an Alman askerleri Berlin Spandau'da Heerstrasse üzerine marş yapıyormuş da biz dedik müziksiz olmaz. Oradaki dinleyenlerimiz son ses açıp dinletebilir dedik. Halil Karadağ oradaymış şu an. İbrahim Halil Karadağ.

0: Dilo Dilo Yaylalar dedik ve Çay Şekeri programımızın sonu geldi bugünlük. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yolda olanlar, bizi yollarda takip edenler, iyi yolculuklar, sıla yolunda olanlar, güzel tatilleriniz olsun. Umarım yolculuğunuza ayrı bir tat katabilmişizdir. Küçücük, minicik bir tebessüm oluşturabildiysek yüzlerinizde, keyfinize keyif katabildiysek ne mutlu bizlere. Yarın sabah 6 ile 10 arası Çay Şekeri programında tekrar beraberiz. Saat 11-13 arası Hakan sizlerle olacak. Radyolarınıza tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de müzik keyfi gün boyunca sizler için devam ediyor. Ben Serdar, ayrılmayın.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Katrin Müller. Fast 10.000 Menschen sind nach RKI-Schätzungen in diesem Sommer an den Folgen von Hitze gestorben. Das ist mehr als in jedem anderen gesamten Jahr seit 2016. Mehr als die Hälfte der Hitzetoten wurde während der Hitzewelle Ende Juni registriert.
3: Temperaturen um die 40 Grad. Gerade ältere Menschen verkraften das nicht gut. Nicht mal jeder 10. Hitzetote war jünger als 65. Alle anderen älter. Besonders stark betroffen ist die Gruppe der über 85-Jährigen. Meist führt ein Hitzeschlag in Verbindung mit Vorerkrankungen zum Tod. Die Extremtemperaturen diesen Sommer haben eine bundesweite Debatte über mehr Hitzeschutz ausgelöst. Kommunen und Opposition fordern mehr Geld, etwa für mehr Stadtgrün und die Entsiegelung von Flächen. Aber auch um Kitas, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen herunterzukühlen. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
2: Nach dem Hin und Her beim Personalumbau will die Union den Blick nach vorn richten. Doch es droht neuer Ärger. Die drei ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten verlangen Änderungen bei den geplanten Sozialreformen. Mario Vogt aus Thüringen, Sven Schulze aus Sachsen-Anhalt und Michael Kretschmer aus Sachsen fordern unter anderem, dass es bei der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren bleibt. BMW brechen die Gewinne weg. Im zweiten Quartal verdiente der Münchner Autobauer nach Steuern nur noch 1,2 Milliarden Euro. 35% weniger als im Vorjahreszeitraum, wie der Konzern mitteilte. Auch die Umsätze sanken deutlich, von 34 Milliarden auf 31 Milliarden Euro. Die Zahlen kommen kurz nachdem ein Stellenabbauprogramm bekannt wurde bei BMW. Bundesverkehrsminister Steffen Bilger zeigt sich über den ersten Halbjahresgewinn der Deutschen Bahn seit 7 Jahren erfreut, weist aber zugleich auf weiteren Verbesserungsbedarf hin. Das seien gute Nachrichten, vor allem auch, dass die Fahrgastzahlen deutlich gestiegen seien, sagte Bilger im Frühstart von RTL und NTV. Aber die Bahn müsse auch bei der Pünktlichkeit vorankommen.
4: Mit der Bahn müssen wir daran arbeiten, dass wir schneller, besser werden, auch was die Pünktlichkeitswerte anbelangt. Aber ich muss schon auch sagen, die vielen Investitionen jetzt ins Netz führen natürlich dann auch zu Streckensperrungen. Ja. Sie führen auch immer wieder zu Verspätungen.
2: Die Deutsche Bahn hat Medienberichten zufolge im ersten Halbjahr 2026 schwarze Zahlen im Kernbereich geschrieben.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon yapıldı. Habere göre belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın belediye ve iştiraki Etimkent Anonim Şirketi'nin hesaplarında tespit edildiği öne sürülen usulsüzlüklerle bağlantılı olduğu belirtildi. Değerli dinleyenler, Türkiye'nin birçok ilinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 400 kadar ev tahliye edildi. 45 hasta başka hastanelere sevk edildi. 55 yapı zarar gördü. Antalya'nın Kumluca ilçesinde ise boşaltılan 50 evden 10'u yandı. İzmir'deki yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sürüyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Ahmetçe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda da yangın çıktı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep, Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in ifadeleri alınacak. Soruşturma kapsamında 28 kişi tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemenin önümüzdeki günlerde meclise geleceğini açıkladı. Erdoğan, sürecin başarıya ulaşması halinde 86 milyon vatandaşın kazanacağını söyledi. Gelecek Partisi siyasi faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kararın parti yöneticileri ve dava arkadaşlarıyla yapılan görüşmelerin ardından alındığını açıkladı. Davutoğlu siyaseti bırakacağını da sözlerine ekledi. Türk A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nde çeyrek finalde veda etti. Filenin Efeleri Çin'de karşılaştığı Slovenya'ya 3-0 yenildi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi eledi. Sarı lacivertliler deplasmandaki rövanş maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe'nin golünü 12. dakikada penaltıdan Talisca attı. İlk maçı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. Fenerbahçe'nin 3. turda rakibi Sturm Graz oldu. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün Danimarka temsilcisi Midtjylland'la konuk olacak. İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan siyah beyazlılar deplasmandan turla dönmeyi hedefliyor. Maç saat 19'da başlayacak. Haberleri dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 23 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 19 ile 38 derece arasında değişecek, öğle saatlerinde sıcaklık artışı bekleniyor. Sıcak ve güneşli bir gün, ince kıyafetler iyi olur. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
7: An itibarıyla gram altın yaklaşık 113 euro 30 sent. Çeyrek altın ise 198 euro 27 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 54 lira 29 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay.com.

Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagesflege. Telefon 030 417 190.

0: Ara. Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
1: Altın al evladım.
0: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Yuveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Yuveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Punkstraße.
1: Bak beni dinle, altın al.
2: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
3: Divan Flege Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
2: Flegegrad başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
3: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
4: Reinigung? Sibel Cleaning ist für Sie da. Ob Büro, Praxis, Kita, Baustelle oder Hotel. Sibel Cleaning sorgt in Berlin und Brandenburg für perfekte Sauberkeit. Einfach, zuverlässig und professionell. Angebot gewünscht? 0176 240 55538. Oder besuchen Sie uns auf sibel-cleaning.de. Sibel Cleaning.
5: Vatandaşlık başvurusu için evraklarınızı verdiniz. Aylar geçti. Unutmuş gibiler, değil mi? Rechtsanwaltskanzlei Scheira buna izin vermiyor. Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. Kanzleischeira.de.
6: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke. Julius Strasse 9, Neukölln. 4 dörtlük Getränke. Berliner 44 Getränke.
7: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. Sanzentrum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı görüşler.
3: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
8: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta. Makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
3: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
9: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
10: Hala avukat Şirin Çetin'e gitmedin mi?
11: Hayır, başvurumu kendim yaptım. Ama şimdi çifte vatandaşlık fırsatının yakında kalkmasından korkuyorum.
10: Yine de gidebilirsin. Bazı hukuk sigortaları kurum cevap vermediğinde masrafları karşılıyor.
11: Bekleme. Google'da Şirin Çetin'i ara, başvurunu ücretsiz kontrol ettir ve çifte vatandaşlık için şimdi harekete geç.
3: Bald 20 Mal in Deutschland.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve DJ Hakan'ın Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Bugün şöyle güzel bir kahvaltı yapayım. Menemen, yanında peynir, zeytin ve çıtır simit. Ama öyle herhangi bir yer olmasın.
1: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Fazla söze gerek yok. Konu kahvaltıysa cevap Alsancak Simit Sarayı.
2: Hülüşaştırarsa 9, Sorsanaştırarsa köşesi Kreuzberg.
3: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de.
4: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Dr. Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Telefon 030 123 573 13.
5: Du willst Erzieherhelfer, Pflegeassistent oder Sozialassistent werden? Bei uns kannst du nach 3 bis 7 Monaten deine Weiterbildung abschließen und direkt anfangen zu arbeiten. Mit dem Bildungsgutschein vom Jobcenter ist die Weiterbildung für dich komplett kostenlos. Cottbusser Straße 3, Telefon 6107 4044.
6: Kahvaltı hazır mı?
7: O ne ki?
8: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
6: Eminim çayı da çok güzeldir.
8: Nasıl?
6: Şahane.
9: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
10: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
11: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
12: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
13: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
14: Pflegehilfsmittelbox gelmiş.
15: Ailem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
16: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. ailemberlin.de.
17: Söz konusu tüp gazıysa fiyat her şey değildir. Çünkü ucuz olmak tek başına yetmez. Telefonlara cevap verilmiyorsa, teslimat gecikiyorsa ucuz fiyatın ne anlamı kalır? Gaza gelip kalite ve güvenden mahrum kalmayın. Berlin'in en büyüğü olmak dürüstlük ister. Kraft Gaz, www.kraftgaze.de.
18: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegance, Bahçestraße 19 Wedding.
19: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke. Julius Strasse 9, Neukölln. 4 dörtlük Getränke. Berliner 44 Getränke.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Die deutsche Wirtschaft hat trotz der Belastungen durch den Iran-Krieg im Frühjahr ein Mini-Wachstum geschafft. Im zweiten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt zum Vorquartal um 0,2% zu und damit etwas stärker als erwartet. Das hat das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten errechnet. Angezogen haben demnach im Vergleich zum Vierteljahr davor vor allem die Exporte. Nach dem Hin und Her beim Personalumbau will die Union den Blick nach vorn richten. Doch es droht neuer Ärger. Die drei ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten verlangen Änderungen bei den geplanten Sozialreformen. Regierungschef Mario Vogt aus Thüringen, Sven Schulze aus Sachsen-Anhalt und Michael Kretschmer aus Sachsen fordern unter anderem, dass es bei der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren bleibt.
2: Wer 45 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt habe, der habe genug eingezahlt, sagen die Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen. Und sie verlangen, dass dieser Grundsatz auch in Zukunft gilt. Die Rentenkommission will ja unter anderem stärker auf Betriebsrenten abheben, doch auf die können im Osten nur wenige hoffen. Und bei der Pflege, da lautet die Forderung an Berlin: Bitte denkt daran, dass der Eigenanteil Menschen mit wenig Rente nicht überfordert. Aus Berlin, Lea Matschulat.
1: Die Menschheit lebt ab heute über ihre Verhältnisse. Mit dem heutigen Tag sind die natürlichen Rohstoffe aufgebraucht, die die Erde innerhalb eines Jahres erneuern kann. Der sogenannte Erdüberlastungstag wird jährlich neu von der Organisation Global Footprint Network berechnet. In diesem Jahr liegt er 6 Tage später als 2025.
3: Die leichte Verschiebung in diesem Jahr lässt auf den ersten Blick vermuten, dass die Menschheit etwas nachhaltiger lebt. Laut WWF liegt der Grund aber in aktualisierten Daten. Anfang der 1970er Jahre lag der Erdüberlastungstag noch Ende Dezember. Seither ist er immer weiter nach vorne gerückt. Um unseren tatsächlichen Bedarf zu decken, wären rechnerisch aktuell mehr als 1,7 Erden nötig. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: In diesem Jahr sind nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts deutschlandweit bereits fast 10.000 Menschen wegen hoher Temperaturen gestorben. Die Zahl der hitzebedingten Sterbefälle bis zum 19. Juli liegt bei 9.800, wie aus dem aktuellen RKI-Wochenbericht zur hitzebedingten Mortalität hervorgeht. Das ist mehr als in jedem einzelnen Gesamtjahr seit 2016.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 52 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada toplam 52 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Çok sayıda adreste arama ve el koyma işlemleri sürüyor. Beşikçioğlu emniyete götürüldü. Soruşturma ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü kurma iddiaları kapsamında yürütülüyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma, dernek adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla devam ediyor. Soruşturmada aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 kişi tutuklu bulunuyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin siyasi faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı. Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mevcut siyasi ortamın bir parçası olmak istemediklerini belirterek parti siyasetinden çekilme kararı aldıklarını duyurdu. Türkiye'nin farklı bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Muğla, Antalya, Balıkesir ve Çanakkale'de 4 ayrı noktada alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bazı bölgelerde yangınlar yerleşim yerlerine yaklaşırken yüzlerce ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Binlerce personel, uçak, helikopter ve kara ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi eledi. Sarı lacivertler deplasmandaki rövanş maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe'nin golü 12. dakikada penaltıdan Taliska'dan geldi. İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe 3. turda Sturm Graz'ın rakibi oldu. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak. İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan siyah beyazlılar deplasmandan turla dönmeyi hedefliyor. Maç saat 19'da başlayacak ve Esport'tan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz.
5: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
6: DJ Hakan'la Rengarenk başlıyor.
4: Metropol FM'de Rengarenk'tesiniz arkadaşlar. Guten Morgen. Ya yine kalkanlar var bazı. Mesajlar ki Hakan dur daha kalkmadım daha başlama. Tarifeli radyo programı değil arkadaşlar bu. Gecikme mecikme olmuyor burada. Saat 11'de başlıyoruz. Ve dün kısa bir konuya değinmiştim, Çorumlar. Evet, Çorumlar var mı? Dün belki dinleyenler oldu, dinlemeyenler oldu. Dinlemeyenler artık yapacak mı? Öyle bir şey mi olmuş Hakan? Evet, aynen öyle bir şey olmuş. Çorum Belediye Başkanı demiş ki, daha doğrusu Çorum'daki çocuklar belediye başkanı demişler ki ne olur manifesti buraya getirin, ne olur buraya getirin demiş. Çorum Belediye Başkanı da demiş ki ben burada olduğum sürece ne manifest konseri ne de o kızlar buraya gelebilir. Çorum'u gece kulübü zannetti herhalde. Damsız almıyoruz yani, damla almıyoruz. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya şimdi Çorumlar lütfen şey yapmayın. Üzülmeyin demeyeceğim ve kırılmayın ama. Şimdi wie kommt ihr darauf das Manifest nach Çorum'a geht, ne? Yani Çorumlu bile gitmiyor Çorum'a.

0: Ladies and gentlemen, sol tarafta Barış Manço, sağ tarafta DJ Hakan. Evet arkadaşlar, bu arada bir dinleyeceğim, korktum bir an, manifest çalacaksın diye diyor. Bir başka dinleyicimize, Çorum dünyanın merkezi, öyle elini kolunu sallayan herkes giremez diyor. İşte bu. Vardır başkanın bir bildiği. Selamlar Frankfurt'tan Selda. Selda sana bakayım şöyle, pek de Çorumlu'ya benzemiyorsun ama mutlaka kocan Çorumludur. Bir dinleyicim, başka bir dinleyicim. Das hat sie aber gut gesagt.
1: Bir Çorumlu olarak çok ayıp etmiş, yapmaması lazım.
0: İşte bu, senin yaptığını Çorumlu bile yapmaz. Değil mi ama, öyle değil mi? Hayırlı yayınlar diyorlar, teşekkür ediyoruz. Delidir ne yapsa yeridir programına hoş geldiniz diyor bizim Çimen. Nasıl isim öyle bir Çimen değil mi? Neyse. Yani birçok şeyi söylüyorum da her şeyi söyleyemiyorum arkadaşlar. Şimdi... Aklımdan çıkmıyor, söylesem mi söyle? Yok, söylemeyeceğim ben. Söylemeyeceğim be. Aa, DJ'nin şarkılardan bir tanesi geliyor şimdi. Nazını ölüyorum diyor. Çelik'le birlikteyiz arkadaşlar. Rengarenk'te.

0: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. San Sentum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı gülüşler.
1: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistrasse 2 Wedding.
2: Nazlı, ne oldu senin Alman vatandaşlık başvurun?
3: Sorma, 2 senedir cevap bekliyorum. Sen?
2: Ben çoktan çifte vatandaş oldum. Dedim sana, direkt Kanslay chatine git diye. 65 yaş üstü dil sınavı yok. Çocuklu ailelere kolaylıklar var. Bir sürü bilgi. İlk danışmada ücretsiz.
4: Kanslay Şirin Çetin. Kurfürstendamm 194. Google Kanslay Şirin Çetin.
5: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
6: Altın al evladım.
5: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juwelier Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juwelier Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Punkstraße.
6: Bak beni dinle, altın al.
7: Kahvaltı hazır mı? O ne ki?
8: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
7: Eminim çayı da çok güzeldir. Şahane.
9: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
10: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
11: Du willst dich auffrischen, brauchst ein Update. Verschöner dein Zuhause, schau mal, was da abgeht. Zu Hause in Berlin seit 93. Das Möbelhaus Ersin Möbel freut sich.
12: Ersin Möbel.
13: En iyi mix bu frekansta.
14: Metropol FM, senin radyon.
15: DJ Hakan'la Rengarenk.
16: Rengarenk devam ediyor arkadaşlar. Dur, daha yeni başladık. Ne devam? Selam Adaş, burada seninle birlikteyiz Berlin'den diyor. Adaş diye uzatmış böyle. Ne yapıyorduk her gün? İlk 20 kişinin ismini okuyacağım burada. Burada mısınız? Yoklama yapıyorum. Evet. Yusuf. Fadime. Döndü. Muzaffer. İlk 20 kişi, ben buradayım diyen ilk 20 kişinin mesajlarını okuyacağım arkadaşlar. Buradan istediğinizi de sallayabilirsiniz. Her şeyi okuyacağım. Birisine böyle yani diyemediğiniz bir şeyim var. Buradan ben sizin adınızı okuyacağım. Vallahi de billahi de okuyacağım. Küfür olmadığı sürece time problem. Yes, devam ediyoruz aşkım ile. Yani şarkının adı aşkım. Bengü sizlerle birlikte 11.20 oldu.

0: mesajlar geldi bile arkadaşlar. Doldu taşınız ilk 20 kişi maalesef burada okuyabiliyorum. Her sabah sizin ile Salih, Zeyna ve Zühal diyor. Çay şekeriyle başlıyoruz. Rengarengiyle tabii devam diyor. Teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz sizler de. Bu arada selam yiyenler diliyorum. Ben de seninleyim Gülay. Welcome Gülay. Bir diğer dinleyeceğim.
1: Aka merhaba, ben Frankfurt'tan Amasyalı Ali. Amasyalı Ali olaraktan herkese selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Metropol FM bizim her zaman yanımızda. Maşallah maşallah.
0: Sana da maşallah. Ya para versen böyle reklam olmaz. Selamlar Akın'ım, kolay gelsin. Burada bile sensiz olmuyordur. Kel kafandan öptüm diyor. Insektenschutz Plissi Guard. Guard. Arkadaşlar. Bora. Arkadaşımız böyle havuzun içerisinde Kuşadası'ndan sırtını dönmüş. Niye? Yüzün dönmedin. Yüzün mü yok? Ben buradayım Gül diyor. Yoruldum çalışmaktan bu ara. Aa, sildi. Bak ben okurken sildi mesajları. Sokani. Selam Duisburg'dan Niyazi, muhabbetin doyulma yolun açık, iyi ki varsın. Sıla yolu değil, metropol yolunda. Ha karıştırma, selamlar diyor. Wunderbar. Ben de berberim Hakan Bey, Berlin'den Ayşe Hanım. Pardon, beraberim ben berber. Yani benim neden hep aklım berbere giriyor? Herhalde mutlaka siz de böyle az çok böyle tahmin edebiliyorsunuz. Kaç sene oldu gitmeyelim bakayım? Yok yok. Öyle bir şey yok. Selam, ben Köln'den Trabzon'un İhsan Uzunçorum Belediye Başkanı, böyle bir kelime kullanması çok yanlış ve kanunlara aykırı diyor. Ben de buradayım diyor. Sadece ben de buradayım. Başka bir şey yok. En güzel şarkılarımızdan bir tane. Bitiyorum bu şarkıya. Bayılıyorum böyle. Yerler yatıyorum. İki muhteşem ses. Şu anda sizlerle birlikte Sevda Mağlayır. Kibariye ve Buika. Buika.

Vallahi billahi suç bende değil. Bu otomasyonda. Allah canımı alsın. O ne öyle ya? Sessiz. Ama bir ara iyi oldu değil mi? Böyle sessiz falan. Of be. Kestiler şu adamın sesini deyip de. Evet arkadaşlar, mesajlar geliyor. Evet, ben de buradayım Gül diyor. Bayağı yoruldum ya. Sessize düştün diye sildim diyor. Ama yayının harika. Teşekkür ediyorum. Ah tüh, bir sesimizi kayıt etmek istedik. Heyecandan unuttuk. Ben ve minikler çok sevindik. Zahmet olmaz isimlerinizi mesajlarımızı okurken. Ses kaydı alabilir miyiz? Alamazsınız çünkü ben yine okuyorum bunu. Her sabah sizin ile Salih, Zeynep ve Zühal. Eğer bunu da kayıt etmediyseniz. Vallahi billahi. Selam, kopföre aküsü bitti zannettim. Bu şarkıyı kim söylüyor? Hangisini? Bir öncekini mi? Söyleyeyim. Kibariye ve Buika. Buika. Afrikalı bir sanatçımız Kibariye ile birlikte Sevda bağlıyor dedi. Evet, Sevda'dan bahsetmeyin bana. Neyse. Şimdi Sevdalı olup da Sevdasının karşısını, daha doğrusu karşılığını alamam. Bir de konuşabilsem. Sevgisinin karşılığını alamayanlar için bir şarkı çalacağım. Bırakın gitsinler arkadaşlar. Püf deyin gitsinler. Bizimkisi biraz ağırdı. Püf rengi demiyordu ama. Toz gibi olanlar fena değil. Birazcık daha üstü olanlar. Ve anca.

0: Murat Boz püf dedi, bir püf dedik arkadaşlar. Bütün yayın darma duman oldu vallahi billahi böyle. Nasıl olduysa anlamadım. Haberlerin üzerinde şarkı, şarkının üzerine ben, ortaya karışık. İşte arkadaşlar, benden bu kadar. Yani elimden bu kadar geliyor. Ama ben şimdi acele etmek istedim. Hepsini bir anda sundum ki böyle daha rahat olalım. Daha fazla vaktimiz olsun diye haberleri dinlemek isteyen. Haberleri dinledi, çekti aradan. Şarkıları dinlemek isteyen. Şarkıları beni dinlemek isteyen. Yani beni dinlemek isteyen yok ama. Boş ver. Takmayın siz. Bir dinleyicim yazdı şimdi. Şimdi düzeldi diyor. Dortmund yayında diyor Hakan diyor. Şimdi düzeldi. Hilal. Bu Halil olan Hilal mi? Yok. Bu o Berlin'dekiydi. Evet arkadaşlar, iki satır yara şarkısını sordu bence. Kulaklığın aküsü biten arkadaş diyor. Kolay gelsin, rengarenk yayınlar olsun. Nebahat. Zo. Bir başka dinleyicim ise video, video da gönderiyorlar. Bakayım bu dinleyicim ne diyor.
1: Yankı yapıyor.
0: Anladınız bir şey?
1: Yankı yapıyor.
0: O arkadaş sen ama du musst echt zum Arzt. Git krank yap. O 17 sene krank yapan öğretmen var ya, git ona bir danış. Şimdi olduğu gibi değiştiriyoruz. Rotamızı hep pop olacak değil ya, değil mi? İpram, torpam. Sizlerle birlikte arkadaşlar. İçtim, içtim. Şarkının adı, gerisini siz doldurabilirsiniz boşluklara.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Haygerloh'tan Halil Bey yazmış. 2 yıl önce buradan iki arkadaş Türkiye turuna çıktık. Türkiye'ye geldik, dolaştık. 6000 kilometre yol yaptık. Motosikletle diyor. Kasksız bir ceza yedik ve gümrüğe geldik. Bana arkadaştan 2 euro daha fazla ceza kesmişler diyor. Ben de sordum. Niye diye diyor. E abi senin başın kel ondan. Benim başım kel mi atasözü oradan geliyor galiba.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

arkadaşlar. Evet, kredi kartısı. Bazı kredi kartınız, kartını eşine emanet edenler, pişman mısınız? Yani eşim derken, genelde harcamayı kadınlar yaptığı için şimdi bir genelleme yapıyorum. Hemen oradan arka, tamam. Genelde kadınlar yaptığı için alışverişi erkeklere sesleniyorum. Eşinize verir misiniz kredi kartınızı? Warren Buffett, biliyorsunuz dünyanın en zengin iş adamlarından bir tanesi. Diyor ki Amerika'da ilk eşinden bahsediyor. Kredi kartımı kaybetti ve ben onu geri almaya hiç çalışmadım diyor. Çünkü onu bulan kişi eşimden daha az harcıyordu diyor. Sizde de böyle bir şey söz konusu mu arkadaşlar? Bana yazabilirsiniz 0-32-117-970-71. Sana dersiniz ki sana demedim mi? Sana demedim mi?

0: İsmail. İmplant için en doğru seçim.
1: İsmail kim kız?
0: 27 yıllık diş doktoru.
1: Ya implant?
0: İsmail. 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
2: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Plus'ta.
3: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metille ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Frege metil. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.
4: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
5: İş görüşmesinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İş bulma kurumuna kayıtlı olanlar için Job Coaching hizmetimiz ile sizin için dikkat çeken bir özgeçmiş oluşturuyoruz. Özgüvenli olmanızda yardımcı oluyoruz. Kottbusser Straße 3, telefon 6107 4044.
6: Reinigung? Siebel Cleaning ist für Sie da. Ob Büro, Praxis, Kita, Baustelle oder Hotel. Siebel Cleaning sorgt in Berlin und Brandenburg für perfekte Sauberkeit. Einfach, zuverlässig und professionell. Angebot gewünscht? 0176 240 55 538. Oder besuchen Sie uns auf sibel-cleaning.de. Siebel

0: Gitsin möbet.
1: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
2: Ivan Flegi Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
1: Flegi Guard başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
2: Ivan Flegi Service. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.

kredi kartını eşine veren erkekler, durumunuz nasıl? Keyifler nasıl? Selam Hakan'cığım, ben Köln'den Trabzon'dan İhsan Uzun. Benim kartanımda hiç harcama yapmıyor. Ya kartta para olmayınca bence yani bu. Bir diğer dinleyici diyor ki, Hakan, kredi kartını eşine veren direkt şeye atlasın diyor, çukura atlasın diyor, ondan daha iyi diyor. Allah senin saçının tenine zarar vermesin, boş ver. Sağ ol, ben de seni çok seviyorum. Ondan sonra efendim bir dinleyicimiz de diyor ki, Hakan, kredi kartımı hiç bir zaman katiyen eşime vermiyorum çünkü eşim yok. Komik miydi bu arkadaş? Bir saniye. Şimdi gülebiliriz. Şimdi diyecek ki, ben kıl oldum bu Hakan'a diyecek. Evet. Kıl olduğumuz bir kişi daha var. Tarkan'ımız. Biliyorsunuz Tarkan'ı Tarkan yapan ilk şarkısı şimdi sizlerle birlikte. Metropol FM rengarenkte Kıl Oldum Abi. Kıl Oldum Abi.

arkadaşlar. Benim eşim benden az harcadığı için hiç sorun yok. Augsburg'dan selamlar Ahmet Kartal. Evet, kredi kartınızı eşinize veriyor musunuz dedim. Başka bir kadın dinleyicim. Diyor ki bana versin kredi kartı, ben harcarım. Eminim. Şöyle bir fotoğrafına bakayım. Ya Zozis de olsun. Ben de Amstrad'dan Ahmet. Benim kredi kartım 5 senedir karında, çok şanslıyım. Çünkü kullanmasını bilmiyor. Ya şimdi bu araba mı yani? Nasıl? Alacak verecek kredi kartını. Yani Weissachnik. Ne ya? Arkadaşlar şimdi size bir hikaye anlatacağım. İyi dinleyin. Bu anlatacağım olay var ya. Bir fotoğraf paylaştım. Başıma iş açıldı dedirtecek bir cinsten. Çok böyle absürt bir olay. Düşünsenize arkadaşlar, bir sofradasınız. Muhabbet güzel. Ne bileyim, kahkahalar havada uçuşuyor. Kakaka kiki gidiyorsunuz. Şimdi dur bunu bir paylaşayım diyorsun değil mi? Telefonu çıkarıyorsun, şık şık şık şık çekiyorsun fotoğrafı. Ondan sonra fotoğraf sosyal medyada. Şimdi aradan günler geçiyor. Bir bakıyorsunuz kapınıza bir tebligat var. İddia şu. O paylaşım alkollü içki tanıtımı ya da reklam olarak değerlendirilebilir. Ama altını çizelim, şu an için ortada kesinleşmiş bir ceza yok. Süreç devam ediyor. Eğer yetkililer paylaşımı reklam kapsamında değerlendirecek olurlarsa, o zaman mevzuata göre 82 bin yazıcı bandını başlayan idari para cezaları gündeme gelebiliyor. Yakından yana olursa şaşmamak lazım diyeceğim ben. Ben de burada oturup düşünüyorum. Eskiden fotoğraf paylaşırken acaba filtre mi kullansam diye düşünürdük. Şimdi acaba bunu paylaşsam başıma iş gelir mi düşünmeye başladık. Öyle değil mi? Şimdi sadece o değil. Bence işin en önemli noktası da şu. Gerçekten bir ürünü tanıtıp insanları böyle özendirmek başka bir şey. Arkadaşlarla çekilmiş sıradan bir anda da paylaşmak, bence bana soracak olsanız o da başka bir şey. İşte çizgin nerede başladığı diye tartışılıyor. Şimdi mikrofon sizde. Siz de sadece kendi sofrasını böyle paylaşan birinin paylaşımı reklam sayılmalı mı? Yoksa bu, ya bu benim özel hayatım deyip de ifade özgürlüğü kapsamında mı değerlendirilmeli? Yazın bana bu konuda siz hangi taraftasınız? Belki de bugün en çok tartışılacak konu bu olacak.

0: Evet arkadaşlar, güncel bir olay. Akşam arkadaşlar güzel bir sofradasınız, yemek yiyorsunuz, fıkralar falan derken hikayelerinizi anlatıyorsunuz anılarınıza. Gelin ya şöyle bir de selfie çekelim diyorsunuz, alıyorsunuz şak şak şak şak şak selfie çekiliyor. Ondan sonra sosyal medyada dağıtıyorsunuz böyle çayırı salar gibi. Salıveriyorsunuz, ondan sonra saldıktan sonra size bir mektup geliyor. 82 bin lira ceza olabilir. Şu an henüz kesin bir şey yok ama bu şey aşamasında da bakıyorlar, acaba buna ceza verebilir miyiz, veremez miyiz? Çünkü o paylaşımınız eğer alkollü içki reklamı ya da tanıtımı olarak değerlendirilirse, yani orada masada böyle içkileriniz falan var, değerlendirilirse o zaman ceza. Şimdi bunu kararını kim verecek? Yani bana soracak olursanız. Yani ne istinad? Yani kim? Buna kim karar veriyor onun reklam olup olmadığını? Benim merak ettiğim bu. Böyle bir durumda sizin tavrınız ne olur dedim. Ondan sonra bir dinleyicim diyor ki sadece YouTube ve WhatsApp, herkese tavsiye ederim diyor. Duygu Hanım, teşekkür ederiz. Başka bir dinleyicimiz ise millet kafayı yemiş, resmen işleri güçleri nasıl kendi halkımı soyabilirim derdinde Şahin. Selam olur mu ya, ne reklamı, ben mekanları bile etiketlerim, o da mı reklam, onlar da bana para versin, bedava reklam yapıyorum onlara diyor. Evet arkadaşlar, diğer bakayım mesajlarınız var. Özlem diyor ki selam Hakan, o zaman kadeh koyduğumuzda bu bir reklam değildir yazarız altına. Ama yine de koyarız diyor. Bremen'den Özlem. Teşekkür ediyoruz. Diğer mesajınızı biraz sonra okuyacağım arkadaşlar.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Katrin Müller. Fast 10.000 Menschen sind nach RKI-Schätzungen in diesem Sommer an den Folgen von Hitze gestorben. Das ist mehr als in jedem anderen gesamten Jahr seit 2016. Mehr als die Hälfte der Hitzetoten wurde während der Hitzewelle Ende Juni registriert.
3: Temperaturen um die 40 Grad, gerade ältere Menschen verkraften das nicht gut. Nicht mal jeder zehnte Hitzetote war jünger als 65, alle anderen älter. Besonders stark betroffen ist die Gruppe der über 85-Jährigen. Meist führt ein Hitzeschlag in Verbindung mit Vorerkrankungen zum Tod. Die Extremtemperaturen diesen Sommer haben eine bundesweite Debatte über mehr Hitzeschutz ausgelöst. Kommunen und Opposition fordern mehr Geld, etwa für mehr Stadtgrün und die Entsiegelung von Flächen. Aber auch um Kitas, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen herunterzukühlen. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
2: Die deutsche Wirtschaft hat trotz der Belastungen durch den Iran-Krieg im Frühjahr ein Mini-Wachstum geschafft. Im zweiten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt zum Vorquartal um 0,2% zu und damit etwas stärker als erwartet. Das hat das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten errechnet. Angezogen haben demnach im Vergleich zum Vierteljahr davor vor allem die Exporte. Nach dem Hin und Her beim Personalumbau will die Union den Blick nach vorn richten. Doch es droht neuer Ärger. Die drei ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten verlangen Änderungen bei den geplanten Sozialreformen. Mario Vogt aus Thüringen, Sven Schulze aus Sachsen-Anhalt und Michael Kretschmer aus Sachsen fordern unter anderem, dass es bei der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren bleibt. Bundesverkehrsminister Steffen Bilger zeigt sich über den ersten Halbjahresgewinn der Deutschen Bahn seit 7 Jahren erfreut, weist aber zugleich auf weiteren Verbesserungsbedarf hin. Das seien gute Nachrichten, vor allem auch, dass die Fahrgastzahlen deutlich gestiegen seien, sagte Bilger im Frühstart von RTL und NTV. Aber die Bahn müsse auch bei der Pünktlichkeit vorankommen.
4: Mit der Bahn müssen wir daran arbeiten, dass wir schneller, besser werden, auch was die Pünktlichkeitswerte anbelangt. Aber ich muss schon auch sagen, die vielen Investitionen jetzt ins Netz führen natürlich dann auch zu Streckensperrungen. Ja. Sie führen auch immer wieder zu Verspätungen.
2: Die Deutsche Bahn hat Medienberichten zufolge im ersten Halbjahr 2026 schwarze Zahlen im Kernbereich geschrieben.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 52 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada toplam 52 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Çok sayıda adreste arama ve el koyma işlemleri sürüyor. Beşikçioğlu emniyete götürüldü. Soruşturma ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü kurma iddiaları kapsamında yürütülüyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma, dernek adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla devam ediyor. Soruşturmada aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 kişi tutuklu bulunuyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin siyasi faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı. Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mevcut siyasi ortamın bir parçası olmak istemediklerini belirterek parti siyasetinden çekilme kararı aldıklarını duyurdu. Türkiye'nin farklı bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Muğla, Antalya, Balıkesir ve Çanakkale'de 4 ayrı noktada alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bazı bölgelerde yangınlar yerleşim yerlerine yaklaşırken yüzlerce ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Binlerce personel, uçak, helikopter ve kara ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi eledi. Sarı lacivertler deplasmandaki rövanş maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe'nin golü 12. dakikada penaltıdan Talisca'dan geldi. İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe 3. turda Sturm Graz'ın rakibi oldu. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak. İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan siyah beyazlılar deplasmandan turla dönmeyi hedefliyor. Maç saat 19'da başlayacak ve Esport'tan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
6: DJ Hakan'la Rengarenk.
0: Rengarenk devam ediyor arkadaşlar. Bir saatimizi geride bıraktık. Şimdi önümüzdeki bir saatte konumuz, şu anki konumuz Türkiye'de. Artık bundan sonra, yani şu anda henüz kesin bir şey yok ama düşünüyorlar arkadaşlar. Herhangi bir sofrada arkadaşlarınızla bir selfie yapıp da sosyal medyada paylaştığınız zaman o masanın üzerindeki içkiler reklam kapsamına girip belki de 82 bin lira ceza ödeyebilirsiniz. Bunun belkisi var yani. Şu anda böyle düşünüyorlar. Dediğim gibi şu an kesinleşmiş bir ceza yok. Süreç değerlendirme aşamasında, ona göre böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Ne diyorsunuz dedim. Selam Metropol FM. O zaman her paylaşım nasıl olursa olsun hep reklam amaçlı sayılabiliyor. Atıyorum masadaki su, elindeki sigara, anlatabiliyor muyum? Saygılar, sevgiler diyor bir dinleyicim. Bir başka dinleyicim ise ne yazmışlar ki resmini altına? Alkollerin isimlerini mi yazmışlar? Neden reklama girsin? Saçma buluyorum ben bunu diyor. Aydın Karakoç'ta bir dinleyicimiz var. Belki bazılarınız tanıyordur. Şimdi Aydın Karakoç konuşmadan önce arkadaşlar sesli bir mesaj göndermiş. Hepimiz, müziği kes biraz, saygısızlık olmasın, kes. Hepimiz ayağa kalkıyoruz. Önümüzü ilikliyoruz. Ceket falan önümüzde ilikleyecek bir şey yoksa gidip gardıroptan bir ceket alıyoruz. Dışarıdaysanız gidip bir ceket satın alıp önünüzü ilikliyorsunuz. Ondan sonra Aydın Karakoç'u dinliyorsunuz. Yani dinlerken TRT İnte haberleri dinliyormuşsunuz gibi oluyor zaten. Şimdi Hakan sen ne demek istiyorsun diyenleriniz belki olacaktır. Ne demek istediğimi şimdi anlatıyorum size.
7: İyi yayınlar Hakan Bey. Ben Aydın Karakoç, Berlin'den. İyisiniz inşallah. İnsanlar izine gider, tatile gider, güzel. Ama yenilen ve içilenlerin paylaşımı pek hoş olmasa gerek. Ye iç, afiyet şifa olsun. Ama reklam yapmaya hiç gerek yok. Fazladan başkalarını imrendirecek, kıskandıracak şekilde yeme içme paylaşımı yapılması hiç doğru değil. İyi tatiller, kolay gelsin. Berlin'den selamlar.
0: Hazrol! Rahat! arkadaşlar, düğmelerinizi tekrar açabilirsiniz. Yani daha iliklerinizi açabilirsiniz. Artık rahat olabilirsiniz. Aylin Karakoç gitti, uzadı. Evet. Herkesin bir düşüncesi var değil mi? Bütün düşüncelere saygılıyız. Kim onu der, kim onu der, kim onu der. Bu radyodayız. Herkesin düşüncesine saygı gösteriyoruz arkadaşlar. Ben birazcık korktum. Su falan içmem lazım. Aylin Karakoç. Ne bileyim yani, Allah seni bildiği gibi yapsın desem ağır olur. Allah seni başımızdan eksik etmesin desem daha ağır olur. Ay, das war aber gut, oder?

0: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. San Sentum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı gülüşler.
1: Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
2: Hound Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Hound Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Hound Möbelland.
3: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyan Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyan Tagesflege. Telefon 030 417 190 12.
4: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik. Ulanstraße 28, Kudam.
5: Hala avukat Şirin Çetin'e gitmedin mi?
6: Hayır, başvurumu kendim yaptım. Ama şimdi çifte vatandaşlık fırsatının yakında kalkmasından korkuyorum.
5: Yine de gidebilirsin. Bazı hukuk sigortaları kurum cevap vermediğinde masrafları karşılıyor.
6: Bekleme. Google'da Şirin Çetin'i ara, başvurunu ücretsiz kontrol ettir ve çifte vatandaşlık için şimdi harekete geç.
7: Evet arkadaşlar, biraz önce biliyorsunuz Aydın Karakoç bizimle konuşmuştu. İşlemiş olduğumuz müzik nerede müzik? Nerede müzik? Ha, günaydın. Siz ne işe yararsınız orada arkadaşlar? Söyleyin bakayım. Allah Allah. Tek başıma hamamda konuşur gibi yankılı yankılı. Şimdi konumuz şeydi, artık sofralarda herhangi bir selfie yaparsak sofranın üzerinde de içkiler var ise onlar da belki reklam kapsamı içerisinde olup da 82 bin liraya kadar ceza söz konusuymuş. Ama dediğim gibi şu an kesinleşmiş bir ceza yok. Süreç böyle değerlendirme aşamasında olabilir de yani ve ihtimal de var. Böyle bir durumda siz ne dersiniz dedim. Aydın Karakoç biraz önce konuşmuştu, böyle biliyorsunuz önümüzü ilikledik. Önümüzü ilikledikten sonra bütün her şeyi aktardıktan sonra bir dinleyicim şöyle bir mesaj gönderdi.
8: Hakan'cığım, Tahir Yılmaz Frankfurt'tan, sesim gür çıksın, hep kısık geliyor ya. Şimdi bu Aydın kardeşimiz biliyorsunuz rahmetli Sezai Karakoç'un yeğeni oluyor. Kendisi büyük şair. Şimdi şairliğin verdiği o ruhu konuşurken yansıtıyor. Reklam olayına gelince, abi millet yıllarca Nusret'in reklamını yaptı ya, bedava ya. Nusret'teyim, burada yedik, Nusret'teyiz. Yani bu reklam işi sakat baba.
7: Reklam işi sakat baba. Spanyol Gurçuz argument. Ne? Bu arada Aydın Karakoç'u da tanımış olduk arkadaşlar. Biraz sonra bir daha çalacağım ama onun sesini. Çünkü o bir şey anlatınca ben nasıl cevap verebileceğimi bilmiyorum. Aslında biliyorum da onu da bu şarkıdan sonra size açıklayacağım. Yani Aydın Karakoç'un böyle yapmış olduğu yoruma benim verebileceğim cevap nedir az sonra? Neyden sonra? Adışımdan sonra. Ne diyor? Bir efsane diyor. Bir efsane.

0: Bazı dinleyicilerimiz diyor ki Hakan Aydın Karakoç'a niye böyle laf yetiştiremedi? Şimdi radyolarını yeni açanlar için tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sağda solda arkadaşlar, masada, herhangi bir sofrada böyle eğlence, arkadaşlarınız yan yana oturuyorsunuz. Sonra selfie, telefonunuzu çıkarıp böyle sağdan soldan üstten alttan selfieleri yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra o sofranın resmini ne yapıyorsunuz? Instagram'da böyle paylaşıyorsunuz. Çayıra salıyorsunuz. Yürü diyor, herkes görsün diyor. İşte herkes gördüğü zaman bir sorun oluşuyor. Şimdi bu sofralarda içkiler varsa bu içkiler ne oluyor? Reklam oluyormuş. Yani şimdi 82 bin liradan başlayan idari para cezası gündeme gelebiliyor arkadaşlar. Yani reklam kapsamı içerisinde olduğu için şu an dediğim gibi kesinleşmiş bir ceza yok ama süreç değerlendirme aşamasında. Bu konu hakkındaki sizin düşünceniz nedir derim. Yani böyle bir şey söz konusu olabilir mi, olamaz mı derim. Bunun üzerine Aydın Karakoç düşüncelerini bizlere güzel bir şekilde, Hakan'ın anlayacağı bir şekilde tane tane anlattı. Tekrar dinleyelim. Bakalım Aydın Karakoç ne demiş? Ne demiştik? Ayağa kalkıyoruz, ceket giyiyoruz, önümüzü ilikliyoruz ve Aydın Karakoç'u dinliyoruz. Hazır ol!
1: İyi yayınlar Hakan Bey. Ben Aydın Karakoç, Berlin'den. İyisiniz inşallah. İnsanlar izine gider, tatile gider, güzel. Ama yenilen ve içilenlerin paylaşımı pek hoş olmasa gerek. Ye iç, afiyet şifa olsun. Ama reklam yapmaya hiç gerek yok. Fazladan başkalarını imrendirecek, kıskandıracak şekilde yeme içme paylaşımı yapılması hiç doğru değil. İyi tatiller, kolay gelsin. Berlin'den selamlar.
0: Rahat! Şimdi Hakan diyor, şimdi bize laf yetiştirebiliyorsun ama Aydın Karakoç'a laf yetiştiremiyorsun diye mesajlar aldım. Şimdi aslında bir laf yetiştirebileceğim de böyle bir konuşma karşısında benim yetiştirebileceğim laf anca şöyle olur.
2: Yanınıza kar kalır sanıyorsunuz ama kış soğuğu geçirir ama kurtlar. Kurt kışı atlatır ama o soğuk algınlığını atlatır. Kışın yediği karı ayazı kurdun. Herkes yerini bilsin.

Ha çektim, saygı duruşunda durdum diyor. Diğer dinleyeceğim, kış kurt karıştı diyor, iyice diyor ortalık diyor. Zo. Selam DJ Akan. Ha, Akan deyince evet, bizim Tekirdağlı arkadaşlarımız ya da Bulgar arkadaşlarımız. Eğer ben sosyal medya üzerine içerik üreterek para kazanıyorsam ceza doğru olabilir. Gizli reklam mantığıyla diyor. Ama ben kişisel kullanıyorsam ceza çok saçma olur diyor. Ona bakacak olursan arabaların markasını, giydiğin tişörtün de markası ve buna benzeri gibi benzeri kapatmam gerekir ki bu dünyada en saçma şey olur. Şutkant'tan sevgi ve selamlar Cemil Üstün arkadaşımız, teşekkür ediyoruz. Burada marka derken yalnız böyle insan sağlığına zararlı markalardan. Şimdi diyeceksiniz ki chips de zararlı, kola da zararlı. Evet ama şimdi nereden başlayacağız, nereden bitireceğiz ona ben karar veremiyorum. Ben size söyledim, siz bildiğiniz yapın. Sonra Hakan demedi demeyin. Gerçi ben ne yapıyorum? Ben demedim demiyorum arkadaşlar. Ve aşkın bir yengi zehir gibisin diyor. Maşallah maşallah geliyorum.

Evet, şimdi de birazcık durulalım arkadaşlar. Çok zıpladık, oynadık, zıpladık değil mi? Şimdi birazdan, yani çok arabesk dinleyen biri değilim ama bazı şarkılar vardır ki türü önemli değildir. Yani gider insanın böyle tam kalbine dokunur. Şimdi birazdan çalacağım eser de onlardan bir tanesi. Teoman'ın yazmış olduğu bir şarkı var. Bunu rahmetli Müslüm Gürses'in o kendine has, yorgun ama bir o kadar da samimi sesiyle böyle yeniden hayat verdiği bir şarkı var. Paramparça. Biliyorsunuzdur bunu, bilmeyenler için de. Şimdi çalacağım bu parçayı ama bazı insanlar şarkı söyler, biliyorsunuz, bazıları ise yaşadıklarını söylerler. Müslüm Baba da işte öyle bir sanatçıydı. Sesiyle sadece notaları değil aynı zamanda insanların yaralarına da dokunurdu. Şimdi belki bu şarkı size eski bir aşkı hatırlatacak. Belki özlediğiniz birini, belki de bilemeyeceğim artık, sadece içinizden söyleyemediğiniz duyguları diyeceğim. Bugün bu programda Müslüm Baba'yı sevgi, saygı ve özlemle alıyoruz. Kulak verin çünkü birazdan çalacak olan sadece bir şarkı değil. Bir ömürden böyle süzülüp gelen bir duygu. İşte karşınızda rahmetli Müslüm Gürses'ten Paramparça.

Teoman'dan tanıdığımız Paramparça adlı şarkısını Müslüm Gürses'den dinledik. Vay be. Müslüm Baba yine yaptı yapacağını. 2 dakikada hepimizi alıp başka duygulara götürdü. Ama hayat böyle. Bir yandan hüzün var, bir yanda kahkaha, bir yandan da anılar, bir yandan da yeni başlangıçlar. Şimdi arkadaşlar, vites yükseltme zamanı. Duygularımızı cebimize koyuyoruz, ses açıyoruz ve enerjiyi şimdi tekrardan tavana vuruyoruz. Gelsin şarkılar. Hazır mısınız? Başla. 4, 3, 2, 1, start.

0: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk insolvensrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, türkan.de.
3: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
4: Pflegehilfsmittelbox gelmiş.
5: Eylem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske, hepsi içinde.
6: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Eylem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Eylem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. Eylemberlin.de.
7: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
8: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
9: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
10: Ben sizler için seçmiş olduğum... Oh, korkuttum değil mi?
11: Ben bile korktum.
10: Mustafa Zanna, Suç Bende.

Suç bende. Mustafa Sandal'da. Evet, sen de suç. Onca sene bu kadar güzel şarkıları bizim için derledin, tasarladın, yaptın, sundun, söyledin. Ondan sonra kaybolup gittin. Ne güzel şarkılar üretirdi kendisi. Svazerşön. Tarkan mı, Mustafa Sandal mı? Böyle başa baş gidiyorlardı değil mi? İlk başta öyleydi. Tarkan çok farklı bir kulvarda gidiyordu. Mustafa Sandal keza öyle. Musticiler ve Tarkancılar vardı. Ondan sonra tabii ki ipi göğüsleyen megastarımız Tarkan'ımız oldu ama Mustafa Sandal da harika parçalar üretti şimdiye kadar. Ve iyi bir kişiliği de var kendisinin de. Kendisiyle tanışma fırsatım oldu. Nereye gitmiştim onunla? Stüdyosundaydık. Evet, stüdyosunda yeni çıkacak albümün albümünü göstermiş. Albüm kapağını göstermiş. Hakan nasıl bu albüm demişti. Evet. Yani, bazı grup gibi. Hangi albümdü o? Unuttum. Neyse. Fazla konuşmayayım ben. Yine sizin DJ'nin şarkılarından bir tanesini çalıyorum. Kaçın Kurası. Sibel. O nasıl sesi? Sibel.

0: bir Ukraynalı bir turist. Türkiye'ye gidiyor, İstanbul'a dolaşıyor, oraya buraya gidiyor, sonra Ayasofya'ya geliyor. Camini... Şimdi Ayasofya'ya girerken içeri girmek istiyor. İçeri girerken yani girişin ücreti tabi olduğunu görüyor. Oo diyor, biz ne yapacağız? Ücret ödememek için ne yapmalıyım falan diye düşünüyor. Ondan sonra içeri giriyor ve kendi bildiğince sallamasyon namaz kılmaya başlıyor. Şimdi onun videosu da var arkadaşlar. Şimdi namaz kılarken de gözler sağda solda böyle. Sadece içeri giriş ödememek için. Zor. Sizlerden mesajlar geliyor. Bu eskileri hatırlattın, anımsattın bizlere Hakan. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz diyorlar. Sizler de sağ olun, eksik olmayın efendim. Şimdi aklıma böyle kurcaladım. Bir şarkı vardı. O da böyle bir an böyle bir yükseldi, sivrildi. Ondan sonra tek şarkıda kaldı. Kim bu şarkı? Ya doğrusu şarkıcımız, sanatçımız Gürkan. Şimdi Gürkan dedim, aklınıza hiç kimse gelmiyordur değil mi? Ama şarkıyı çaldığım zaman he diyeceğiniz bir şarkı. Başlayalım mı?
1: Sabah erken, çok erken, caddeden usul usul yürürken, gönlüm birine kapıldı.
0: Hep beraber he diyor muyuz?

Evet ve geldik. Rengarenk programın sonuna arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ama yarın yine burada olacağız. Kiminiz hele şükür diyordu. Kiminiz gitme Hakan diyordu. O gitme Hakan diyenler sayılırız. Yani çok azdır ondan eminim ama şimdi hele şükür gitti diyenler saat 15'te 19 arası yine buradayım. Benden kaçış yok arkadaşlar. Paydos programı sunacağım ama dediğim gibi Paydos programı pazartesinden itibaren tekrar Esra arkadaşım geliyor ve programını ele alıyor. Direksiyonun başından geçiyor. Gerçek şoför, asıl şoför, programın sahibi Esra'yı da dört gözle bekliyoruz. Zor. Şimdi programı kapatırken burada yine yerinizde duramayacağınız bir şarkı çalacağım. Ondan sonra diyeceğim. Yani saçlarınız uzunsa arkadaşlar burada sallayabilirsiniz. Sağa sola atabilirsiniz. Böyle rockçılar yapıyor böyle öne arkaya sağa sola. O şekilde. Keller ise beni eller. Şimdi. Kellerin yapacak bir şey yok. Bu şarkıyı sizler için çalıyorum ve bu şarkının hemen ardından haber bültenlerine bağlanıyoruz. Ondan sonra da Nordrhein-Westfalen'le Fuat arkadaşım sizlerle birlikte olacak arkadaşlar. Sakın radyonuzdan ayrılmayın ve saçlar tokalıysa çıkarın tokaları, uzatın. Tamam mı? Sağa sola serpiştirin böyle. Hah, başlıyoruz. Başlıyoruz mu? 5, 4, 3, 2, 1 ve start.

0: Öbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Houndfam Öbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Houndfam Öbelland.
1: Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
2: Nazlı, ne oldu senin Alman vatandaşlık başvurun?
3: Sorma, 2 senedir cevap bekliyorum. Sen?
2: Ben çoktan çifte vatandaş oldum. Dedim sana, direkt Kanslite chatine git diye. 65 yaş üstü dil sınavı yok. Çocuklu ailelere kolaylıklar var. Bir sürü bilgi. İlk danışmada ücretsiz.
4: Kanslite Şirin Çetin. Kurfürstendamm 194. Google Kanslite Şirin Çetin.
5: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
6: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. Sanzentrum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı gülüşler.
7: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistraße 2 Wedding.
8: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, eskiden Almanya'da yaz sezonu indirimleri yani Sommerschlussverkauf Temmuz ayının son pazartesi günü başlardı. Mağazalar ilkbahar ve yaz ürünlerini satabilmek için fiyatları düşürürdü. Ayrıntıları DPA muhabiri Thomas Bremser araştırdı. Bugün artık resmi bir yaz sezonu indirimi uygulaması yok. Fakat buna rağmen birçok mağaza yine bu dönemde %20-30 hatta daha yüksek oranlarda indirimler sunuyor.
2: Ja, genau. Die Rabattregeln in Deutschland wurden vor mehr als 20 Jahren schon gelockert. Seitdem können Händler ihre Preise das ganze Jahr über selbst festlegen. Ein fixer Starttermin wie früher, also letzter Montag im Juli, ist Geschichte.
1: Uzmanlara göre gerçekten ihtiyaç duyulan ürünler için bu dönem avantaj sağlayabiliyor. Fakat alışverişe çıkmadan önce fiyat karşılaştırması yapmak ve sadece indirim oranına değil, ürünün gerçek değerine de dikkat etmek gerekiyor.
2: Absolut. Ende Juli ist für viele Händler nach wie vor ein wichtiger Zeitpunkt, um Sommerware loszuwerden, die sie also nicht mitnehmen wollen in den Herbst. Dazu gehören besondere Sommerkleidung wie T-Shirts, Shorts, Kleider und Bademode, außerdem Schuhe, Outdoor-Artikel und teils Gartenmöbel oder Deko. Und das Gute, die Hitze kommt ja wieder, da können wir uns schön mit neuer Sommerkleidung eindecken.
1: Ek tasarruf sağlamak isteyenlerse mağazaların sadakat kartlarını, kupon kampanyalarını ve internet üzerinden sunulan ek indirim kodlarını kullanabiliyor.
2: Oft ja, aber ich sollte bedenken, die größten Rabatte gibt es meist erst am Ende der Saison. Auf der anderen Seite, bei beliebten Produkten

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Haygerloh'tan Halil Bey yazmış. 2 yıl önce buradan iki arkadaş Türkiye turuna çıktık. Türkiye'ye geldik, dolaştık. 6000 kilometre yol yaptık. Motosikletle diyor. Kasksız bir ceza yedik ve gümrüğe geldik. Bana arkadaştan 2 euro daha fazla ceza kesmişler diyor. Ben de sordum. Niye diye diyor. E abi senin başın kel ondan. Benim başım kel mi atasözü oradan geliyor galiba.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: İsmail.
1: İmplant için en doğru seçim.
2: İsmail kim kız?
1: 27 yıllık diş doktoru.
2: Ya implant?
0: İsmail.
1: 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
3: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Plus'ta.
0: İsmail.
4: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metille ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Pflegemittel. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.
2: Ay ne yapacağım şimdi?
5: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
2: Ama numarası yok ki.
5: Hemen yaz. 682-77-207.
2: Dur tam yazamadım.
5: 682-77-207.
2: Sonra?
5: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.
6: Tatil zamanı Foxfest Zoma zamanı. Adrenalin arayanlar, çocuklar ile zaman geçirmek isteyenler, eğlenmeye gelenler. Foxfest Zoma sizi bekliyor. Hep çarşambadan pazara. Giriş ücretsiz. Foxfest Zoma. Auf dem zentralen Festplatz am Kutschumahadam.
5: Gutachter Tuncay, Greinerstraße 3 Mariendorf. Telefon 0176 622 955 55.
7: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
8: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
7: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin David Riemer. Die Deutsche Bahn schreibt erstmals seit Jahren wieder schwarze Zahlen. Unterm Strich steht nach den ersten sechs Monaten ein Plus von 147 Millionen Euro. Auch für das Gesamtjahr erwartet der bundeseigene Konzern einen Gewinn. Bahnchefin Paller bezeichnet die Entwicklung als Erfolg, auch wenn es noch viel zu tun gibt.
2: Konzernchefin Paller spricht die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der Deutschen Bahn an. Sie sei erst zufrieden, wenn auch die Qualität wieder stimme, so Paller in der Mitteilung zur Halbjahresbilanz. Positiv dagegen der Trend im Kerngeschäft. Selbst die Sorgenkinder, Güter und Fernverkehr hätten ein Plus erwirtschaftet. Insgesamt stieg der Umsatz auf 13,6 Milliarden Euro. Dabei dürfte die Bahn auch von den hohen Spritpreisen profitieren. So verzeichnete der Konzern fast 1 Milliarde Fahrgäste. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: In Südeuropa kämpfen Feuerwehrkräfte weiter gegen sich ausbreitende Waldbrände, die von Trockenheit und Wind angefacht werden. Hinzu kommt große Hitze. Während sich die Lage an Frankreichs Atlantikküste deutlich entspannt hat, rückten Einsatzkräfte in Spanien, auf Kreta und in der Türkei zu neuen Bränden aus. Drei neue Waldbrände lassen die Feuerwehren in Spanien nicht zur Ruhe kommen. Gut 5 Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt liegt die AfD einer Umfrage nach weiterhin deutlich vorn. Im aktuellen Sachsen-Anhalt-Trend des Meinungsforschungsinstituts Infratest DIMAP kommt die Partei weiter auf 41%.
3: Laut Umfrage wächst die Unzufriedenheit mit der CDU-geführten Landesregierung. Die CDU verliert auch im Vergleich zur letzten Befragung im Mai 2 Punkte und liegt jetzt bei 24%. Die mitregierende SPD erreicht gerade noch 7%. Die FDP wird wegen zu niedriger Werte nicht mehr einzeln ausgewiesen. Bei der Frage, welche Partei die nächste Landesregierung anführen sollte, liegen AfD und CDU nach der Umfrage jetzt nahezu gleich auf. Beide Spitzenkandidaten überzeugen die Befragten mehrheitlich, aber nicht. Thomas Thonfeld, Nachrichtenredaktion.
1: In diesem Jahr sind nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts deutschlandweit bereits fast 10.000 Menschen wegen hoher Temperaturen gestorben. Das ist mehr als in jedem einzelnen Gesamtjahr seit 2016. Der Großteil der hitzebedingten Sterbefälle 2026 geht dem RKI zufolge auf die heißen Tage in der zweiten Junihälfte zurück, als es im Zuge einer Hitzewelle deutschlandweit vielerorts zu Temperaturen um 40 Grad kam.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, son gelişmeleri almak üzere şimdi arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü.
5: Merhaba Mesut, iyi yayınlar.
4: Güçlü, Türkiye yangınla mücadele ediyor. Sen de bölgede bulundun, gözlemler yaptın. Son durum nedir?
5: Evet, öncelikle ben Çanakkale Ayvacık bölgesindeki yangının hemen dibindeydim dün. Burada gerçekten çok büyük bir yangın ve kısa sürede yayıldı. Rüzgarın etkisi çok fazlaydı. Türkiye genelinde rüzgar çok etkiliydi. Aynı zamanda sıcak hava ve nemsiz olan havada yangınların büyümesine sebep oldu. Balıkesir'de, Gömeç'te, Muda'da, Seydikemer'de, Antalya'da, Kaş ve Mersin'de, Aydıncık ilçelerinde alevlerle mücadele halen devam ediyor. Benim de bulunduğum Çanakkale Ayvacık'ta yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Balıkesir, Edremit'te, Antalya, Kumluca'daki yangınlar da yine benzer şekilde kontrol altına alındı. Ancak bugüne ilişkin de uyarılar devam ediyor.
4: Bu arada Tarım ve Orman Bakanı da rakamları paylaştı. Bakan neler söyledi?
5: Evet, öncelikle az önce söylediğim gibi bakan diyor ki tehlike henüz geçmiş değil. Rüzgarın kararsızlığı ekiplerimizin sağlıklı bir cephe hattı kurmasını engelledi diyor. Dün toplamda 115 yangına müdahale edildiğini söyledi. Aynı anda 115 noktada yangın çıktığını söyledi. Bu yangınlardan 110'unun tamamen kontrol altına alındığını ifade etti. Bakan rüzgarın hızının saatte 50 kilometreye çıktığını, saat 23 sularındaysa rüzgarın hızının saat T84 kilometre olarak ölçüldüğünü söyledi. Tabii burada ekiplerin mücadelesini en çok zorlaştıran şey rüzgar oluyor.
4: İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nden sonra Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik de bir operasyon gerçekleştirildi. Son bilgiler neler?
5: Evet, bir operasyon düzenlendi ve bu operasyonda belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'yla birlikte toplamda 55 kişi gözaltına alındı. Belediye başkan yardımcıları da dahil. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırmak gibi suçlama iddiaları var. Bu kapsamda yürütülüyor soruşturma.
4: Ve futbol, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşına çıkıyor. Neler aktaracaksın?
5: Evet, tabii Beşiktaş'ın şimdi amacı iyi bir sonuç alarak adını 3. eleme turuna yazdırmak. İlk maçta Midland'i Beşiktaş 1-0 mağlup etmişti. Şimdi Danimarka'da Midland'le karşılaşacak. Bu karşılaşma bu akşam saat 19'da başlayacak. Esport'tan canlı olarak yayınlanacak.
4: Değerli dinleyenler, tekrar birlikte olacağız. Ben Mesut Aztürk, sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Kafadam 176.
1: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay DE.
2: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaze.de.
3: Gastroprofis aufgepasst. Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da. Ein

0: Köln Harlemer Straße 43.
1: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
2: Altın al evladım.
1: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
2: Bak beni dinle, altın al.
3: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4/4'lük Getränke, Berliner 44 Getränke.
4: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
5: Divan Pflege Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
4: Pflegegrad başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
5: Divan Pflege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
6: Reinigung? Siebel Cleaning ist für Sie da. Ob Büro, Praxis, Kita, Baustelle oder Hotel. Siebel Cleaning sorgt in Berlin und Brandenburg für perfekte Sauberkeit. Einfach, zuverlässig und professionell. Angebot gewünscht? 0176 240 55 538. Oder besuchen Sie uns auf sibel-cleaning.de.

0: Özellikle ticarette Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store, hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
1: Söz konusu tüp gazıysa fiyat her şey değildir. Çünkü ucuz olmak tek başına yetmez. Telefonlara cevap verilmiyorsa, teslimat gecikiyorsa ucuz fiyatın ne anlamı kalır? Gaza gelip kalite ve güvenden mahrum kalmayın. Berlin'in en büyüğü olmak dürüstlük ister. Kraft Gaz www.kraftgaze.de.
2: Sushiana.
3: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
2: Evet, hem de çok.
3: Wie sind dort die Bowls?
2: Onlar da çok lezzetli.
3: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
2: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
4: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-yana.de.
5: Sushiana. Einbürgerungstest için hazır mısın? Leben in Deutschland sınavını mı yapmak istiyorsun? Bize pazartesiden cumaya kadar randevusuz gelip kaydını yaptırabilirsin. Ayrıca B1 sınavına girip sertifikanı alabilirsin. Cottbusser Straße 3, telefon 6107 4044.
6: Gutachter Tuncay, Greiner Straße 3 Mariendorf, telefon 076 622 955 55.
7: Kahvaltı hazır mı?
8: O ne ki?
9: Meray, çay yapmış.
10: Paketi çok güzel değil mi?
7: Eminim çayı da çok güzeldir.
10: Nasıl?
7: Şahane.
11: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
12: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4-4'lük Getränke, Berliner 44 Getränke.
13: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de.
14: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegance, Bahçestraße 19 Wedding.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin David Riemer. In Südeuropa kämpfen Feuerwehrkräfte weiter gegen sich ausbreitende Waldbrände, die von Trockenheit und Wind angefacht werden. Dazu kommt große Hitze. Während sich die Lage an Frankreichs Atlantikküste und in der Region um Spaniens Hauptstadt Madrid deutlich entspannt hat, rückten Einsatzkräfte auf Kreta und in der Türkei zu neuen Bränden aus.
2: Dichte Rauchschwaden der Waldbrände auf Kreta und in der Türkei ziehen kilometerweit über das Mittelmeer. Auf Kreta mussten mehr als 8000 Urlauber ihre Hotels und Ferienunterkünfte verlassen und in Sicherheit gebracht werden. Orkanartige Winde machen den Einsatz der Feuerwehr zum Kampf gegen die Naturgewalten. Erst zum Wochenende soll der Wind nachlassen. Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis warnte im Fernsehen, es stehen uns schwierige Tage bevor. Aus Athen, Takis Zafos.
1: In diesem Jahr sind in Deutschland nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts bereits fast 10.000 Menschen wegen hoher Temperaturen gestorben. Das geht aus einem aktuellen RKI-Bericht hervor. Das ist mehr als in jedem einzelnen Gesamtjahr seit 2016.
3: Mehr als 5.000 Hitzetote gab es laut RKI-Bericht allein in der zweiten Junihälfte. Da waren ja die Temperaturen teilweise auf bis zu 40 Grad gestiegen. Und in der letzten Berichtswoche vom 13. bis 19. Juli kamen nochmal fast 2.000 dazu. Über die Hälfte aller Hitzetoten waren älter als 85, bei den unter 65-Jährigen gab es dagegen nur 630 Hitzeopfer. Todesursache war meist eine Kombination aus Hitzeexplosion und bestehenden Vorerkrankungen, heißt es vom RKI. Thomas Thonfeld, Nachrichtenredaktion.
1: Testsiegel für Ärztinnen und Ärzte unterliegen strengen Anforderungen, sowohl in Bezug auf das zugrunde liegende Testverfahren als auch die Gestaltung der Testlogos. Das hat der Bundesgerichtshof in einem Urteil zu Ärztesiegeln der Zeitschrift Focus Gesundheit betont. Ob die Siegel in dem konkreten Fall irreführend waren, muss das Oberlandesgericht München demnach erneut prüfen. Erstmals seit Jahren macht die Deutsche Bahn mit ihrem Kerngeschäft wieder Gewinn. Hinzu kommt eine hohe Nachfrage. Rund 960 Millionen Bahnfahrten machten die Reisenden in den ersten 6 Monaten, teilte der Konzern mit. Das waren 1,8% mehr als im Vorjahreszeitraum.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, son gelişmeleri almak üzere şimdi arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü.
5: Merhaba Mesut, iyi yayınlar.
4: Güçlü, Türkiye yangınla mücadele ediyor. Sen de bölgede bulundun, gözlemler yaptın. Son durum nedir?
5: Evet, öncelikle ben Çanakkale Ayvacık bölgesindeki yangının hemen dibindeydim dün. Burada gerçekten çok büyük bir yangın ve kısa sürede yayıldı. Rüzgarın etkisi çok fazlaydı. Türkiye genelinde rüzgar çok etkiliydi. Aynı zamanda sıcak hava ve nemsiz olan havada yangınların büyümesine sebep oldu. Balıkesir'de, Gömeç'te, Muğla'da, Seydikemer'de, Antalya'da, Kaş ve Mersin'de, Aydıncık ilçelerinde alevlerle mücadele halen devam ediyor. Benim de bulunduğum Çanakkale Ayvacık'ta yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Balıkesir, Edremit'te, Antalya, Kumluca'daki yangınlar da yine benzer şekilde kontrol altına alındı. Ancak bugüne ilişkin de uyarılar devam ediyor.
4: Bu arada Tarım ve Orman Bakanı da rakamları paylaştı. Bakan neler söyledi?
5: Evet, öncelikle az önce söylediğim gibi bakan diyor ki tehlike henüz geçmiş değil. Rüzgarın kararsızlığı ekiplerimizin sağlıklı bir cephe hattı kurmasını engelledi diyor. Dün toplamda 115 yangına müdahale edildiğini söyledi. Aynı anda 115 noktada yangın çıktığını söyledi. Bu yangınlardan 110'unun tamamen kontrol altına alındığını ifade etti. Bakan rüzgarın hızının saatte 50 kilometreye çıktığını, saat 23 sularındaysa rüzgarın hızının saat T84 kilometre olarak ölçüldüğünü söyledi. Tabii burada ekiplerin mücadelesini en çok zorlaştıran şey rüzgar oluyor.
4: İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nden sonra Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik de bir operasyon gerçekleştirildi. Son bilgiler neler?
5: Evet, bir operasyon düzenlendi ve bu operasyonda belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'yla birlikte toplamda 55 kişi gözaltına alındı. Belediye başkan yardımcıları da dahil. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırmak gibi suçlama iddiaları var. Bu kapsamda yürütülüyor soruşturma.
4: Ve futbol, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşına çıkıyor. Neler aktaracaksın?
5: Evet, tabii Beşiktaş'ın şimdi amacı iyi bir sonuç alarak adını üçüncü eleme turuna yazdırmak. İlk maçta Midland'i Beşiktaş 1-0 mağlup etmişti. Şimdi Danimarka'da Midland'le karşılaşacak. Bu karşılaşma bu akşam saat 19'da başlayacak. Esport'tan canlı olarak yayınlanacak.
4: Değerli dinleyenler, tekrar birlikte olacağız. Ben Mesut Aztürk, sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

sonra bugün de Beşiktaş'ımızın bir üst tura çıkmasını temenni ediyoruz. Haydi Karakartal, bir Fenerbahçeli olarak. Büyüğümüz oluyor değil mi? Biz serçe oluyoruz, siz kartal. Bir de aslan vardı, bir de hamsi vardı. Evet. Hepsi de bizim takımımız. Avrupa kupalarında hiç ayırt etmiyoruz arkadaşlar. Saat 19'a kadar beraberiz. Yine güleceğiz, yine eğleneceğiz, yine birbirimize sallayacağız. Her şey var bu programda. Önemli haberlere de değineceğim mutlaka. Burada da sizin katılımlarınız bizim için çok önemli. Telefonlarımız yoksa şimdiden söyleyeyim size, 030-217-970-71. Mert Demir'in Ölüyorum, Anla adı şarkısıyla bugünkü Paydos programının girişi.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Paydos programı devam ediyor arkadaşlar. Ve bir telefonumuz var. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
3: Selamlar Hakan, ben Akşit.
2: Akşit Bey, nasılsınız, iyi misiniz?
3: Vallahi iyilik, sağlık. Senden ne haber?
2: Ben de çok iyiyim. Buyur, seni dinliyoruz.
3: He, bir öyle bir arayayım dedim. Ne zamandan beri hem seni görmedim.
2: Ha, iyi oldu.
3: Abimin de aşkının selamı olsun sana.
2: Sağ olasın, eksik olma. Neredesin sen?
3: Vallahi ben şu an Berlin'deyim ama bir iki hafta içinde gene Türkiye devam.
2: Hoş geldin, sefalar getirdin Akşit'ciğim.
3: Hoş bulduk. O zaman sana iyi günler dileyip
2: sağ olasın.
3: Bol keyifler. Bütün dinleyicilere Metropol FM'e selamlarım olsun.
2: Sağ olasın, teşekkür ederim. Kendine iyi bakıyorsun. Hoşça kal canım.
3: Hoşça kal. Görüşmek üzere.
2: Evet arkadaşlar, biz her şey şeffaf. Hiçbir şey yok. Ön eleme yok, bir şey yok. Arayanı alıyorum. Arayanı alıyorum. Böyle de bahara sıra tabii ki böyle sürprizler de söz konusu olabiliyor. Duygusal bir parça. Yüreğimle seviyorum diyor Rafet El Roman. 15.13 oldu saatlerimiz. Saat 19'a kadar beraberiz. Eyvah eyvah diyenleri duyar gibi oluyorum. Başka şansınız yok. Pazartesi günü Esra. Esra'nıza pazartesi günü kavuşacaksınız.

Evet, Alman demir yolu yani Deutsche Bahn 7 yıl sonra yeniden kara geçmiş arkadaşlar. Şimdi bunun hakkında bir şey söyleyeceğim ama az sonra. Öncesinde Burak'ın İstersen adlı şarkısı şöyle güzelce bir çalalım. Radyonun sesini açalım. Arkaya doğru şöyle yaslanalım. Gözleri kapatalım. Direksiyonda değil tabii.

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4 dörtlük Getränke, Berliner 44 Getränke.
2: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
3: Altın al evladım.
2: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Punkstraße.
3: Bak beni dinle, altın al.
4: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
5: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
6: Divan Flege Service size profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
5: Flege Gaat başvurularında, engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
6: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
7: Juveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi Juveliye Hatay. Hatay.de.

ise vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meraydan. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

ve bugün Almanya'da öyle bir haber var ki vallahi sabah okurken iki kere gözümü şöyle bir ovuşturuverdim. Deutsche Bahn var ya hani, şu bildiğimiz Deutsche Bahn. Gecikince böyle normal, zamanı gelince ne oluyor? Mucize olan bir Deutsche Bahn, öyle değil mi? Aynen öyle. Meğer 7 yıl sonra ilk kez kara geçmiş bunlar. Aferin. Şimdi şöyle hayal edin, Deutsche Bahn muhasebecisi kasaya bakıyor böyle, bir sağa bakıyor bir sola bakıyor. Sonra arkadaşlar galiba yanlış hesap yaptık. Bir daha bakıyor. Neden diyorlar? Bu sefer gerçekten artıdayız. Diyor. Ofiste de tabii ki alkış kıyamet kopuyor. Şimdi üstelik ilk 6 ayda iyi dinleyicim tam 960 milyon yolcu taşımışlar. 960 milyon. Sebebi de belli. Benzin fiyatları öyle bir yükseldi ki millet hepsi trafikte bekleyeceğime bari gecikmesini trenle yaşayayım diyorlar böyle. Orada beklerim diye, hiç olmazsa param da cebimde kalır diyor. Şimdi benim yorumum ise Deutsche Bahn'ın kar ettiğini sevindim ama asıl merak ettiğim şey şu. Bu karın içinde bizim peronda beklerken içtiğimiz kahvelerin de payı var mı? Yediğimiz boyutçenlerin, belekli boyutçenlerin var mı? Değil mi? Bu karın içine bizim personel, daha doğrusu orada peronda beklerken her şeyi biz de cebimizden ödüyoruz. Çünkü tren gecikince insan ya da kahve alıyor ya da hayatını sorguluyor. Bir de şöyle korkuyorum. 7 yıl sonra kar ettiler diye yarın artık trenler tam vaktinde gelecek deseler işte o zaman gerçekten şaşırırım. Allah şaşırtmasın kimseyi. Şimdi söyleyeyim bakalım. Deutsche Bahn'da yaşadığınız en unutamadığınız olay neydi? Gecikme yüzünden ne bileyim düğünü kaçıranlar mı dersiniz? Aktarmayı kaçırıp başka şehre gidenler mi? Hadi mesajlar gelsin. Bugün biraz Deutsche Bahn'ın karını kutlayalım arkadaşlar. Ama beklerken yaşadıklarımızı da unutmayalım. Mesajlar gelmeye başladı bile. Bunu mu bekliyordunuz? Yağdıracak birini. Hakan'a yağdıramıyoruz Deutsche Bahn'a. Haydi yüklenin.

Evet, Deutsche Bahn'da şimdiye kadar yaşamış olduğunuz herhangi trajikomik olaylar veyahut da sizi mutlu edecek veyahut da üzecek neler oldu veyahut da ne das geht gar nicht dediğiniz Almanlar var ya öyle der. Ne das geht. Ne. Kafayı da sağa sola öyle. Ne. Var mı öyle bir olay, oldu mu hiç? Bir dinleyicim yazmış bana. Diyor ki, selam, kolay gelsin. Ben Deutsche Bahn'da çalışıyorum. Kargoda tabii ki. Artık para yapıyorlar. Çünkü çok işçi çıkardılar diyor. Ama ne oldu şimdi, çıkartılan işçilerin işleri Deutsche Bahn'dan yani çıkmayanların üstüne kaldı. Çok işimiz var abi. Köln'den selamlar abi.

0: sorun yaşıyorum. Umarım böyle devam eder.
1: Aa.
0: Bu da herhalde dünyada ilk defa Deutsche Bahn hakkında gelen olumlu bir mesaj. Orada mı çalışıyorsun? Derya yazmış Hannover'den. Ben artık randevu verirken saat 15 gibi Deutsche Bahn'a göre 16.30'da olabilir diye böyle randevu veriyorum diyor. Evet, Elif Doğan şimdi yangın yeri diyor.
2: Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: Birçok mesajlar var, onlara da biraz sonra yer vereceğim, okuyacağız.

0: Evet arkadaşlar ve Deutsche Bahn'da şimdiye kadar yaşamış olduğunuz ilginç, garip olaylar neler dedim. Bana göndermiş olduğunuz mesajlar var. Güzel mesajlar. Eğlenceli. Ben beklemekten sıkılınca perondaki güvercinlere isim vermeye başladım diyor. Şimdi hepsini tek tek tanıyorum diyor. Oh, ne güzel bak. Hatta oh, basketbol. Yusuf Berlin'de. Kar etmeleri güzel haber. Ama yolcu memnuniyeti de aynı oranda artsın. İnsanlar en çok dakik istiyor diyor. Çok doğru söylüyor. Buyurun, kiminle görüşüyorum?
1: Merhaba, ben Dilek.
0: Dilek Hanım, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Çok iyiyiz. Buyurun, sizi dinliyoruz.
1: Şimdi ben iki şey söylemek istiyorum. Birincisi, Deutsche Bahn'ın dakik olduğu zamanları bilirim. Bundan 27 yıl önceydi sanırım.
0: Wow.
1: Gerçekten dakiklerdi. Sonra borsaya girince özelleştirme, kar denince her şey bitmiş oldu.
0: Hmm.
1: İkincisi de yaşadığım bir olay. Stuttgart Hauptbahnhof'una geliyordum. Oradan Köln'e gitmek için. Bir çocuk, yani benim oğlum daha bebekti. Çocuk arabası vardı. Geciktik stadyum dolayı. Sonra oraya varınca trenin durduğunu gördük. Ve ön tarafta bir kapı açıktı. Ve kapıda da eleman çalışan, kondüktör deniyor galiba Türkçe. Şafner'in. Kapıyı açtı. Ben önde gidiyorum bebek arabasıyla. Orada bekletti, yardım etti. Çocuk arabasını içeri koydum. Ben arkamı döndüm çantayı almak için. Yengem de döner dönmez hareket ettiğini gördüm.
0: Eyvah. Treni
1: çocukla birlikte, kapı açıktı henüz. Sonra elimdeki o çantayla kendimi nasıl trenin içine attığımı bilmiyorum doğrusu. Ama trenin içinde buldum kendimi. Tam böyle Hollywood'luk bir sahne gibi bir
0: yani,
1: şey oldu.
0: Vallahi.

0: Play Hollywood'luk olmuş.
1: Evet. Yani orada kötü bir şey de olabilirdi. Yani en azından bekleseydi tren, hani ya almasaydı ya da ben girdikten sonra hareket etseydi. Böyle bir olay yaşadım ve hiç de unutulacak gibi değil.
0: Peki kondüktör yabancı mıydı, Alman mıydı?
1: Almandı.
0: Almandı.
1: O da şaşkındı. Sonra da görmedim trende. Hiç karşılaşmadım. Gelmedi. Yani kontrol de gelmedi. Galiba
0: onlar da
1: şok oldu.
0: Onlar da bize benzemiş.
1: Aynen.
0: Yani biz onlara uyum sağlamıyoruz. Onlar baklar bize uyum sağlayamıyoruz. Biz Türklere uyum sağlayalım diyorlar. Gel gel kardeşim, evet. Bir şey olmaz. Gel atla atla atla atla böyle,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Dolmuş mu bu lan? Canım benim. Çok teşekkür ederim.
1: İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Çocuk kaç yaşında oldu şu anda? Bu ne zaman oldu?
1: Bu işte bebekti o zaman. Çocuk şimdi 27 yaşında.
0: Oo. Yani trenlerin pünktlik olduğu zamanlar.
1: Evet. Evet, aynen o zaman.
0: Şimdi trenlerin tabii ki dakik olmaz süreleri o zamanlar da bu kadar rağbet görmüyordu Deutsche Bahn. Dolayısıyla gidip gelmede, dakik olmada pek bir sorun yaşamıyorlardı. Ama şimdi evet, rağbet artınca, yolcu sayısı yükselince de ister istemez her yere yetişemiyorlar.
1: Ya bence o şeyle alakalı. O bazı bir yerleri kaldırdılar. Onların gözünde kar et, yani kar yeterince, karlı olmayan şeyler kalkınca,
0: o güzergahlar kalktı.
1: Evet, güzergahlar kalktı ve şeyler, rayların bakımı yeterince olmayınca trenler önemsenmedi. Her yerde, yani bilinen bir şey, bir yerde bir privatizering olduğunda her şey kötüye doğru gidiyor. Onunla alakalı olan bir durum yani.
0: Çok teşekkür ediyorum. Programımıza renk kattınız. Kendinize iyi bakıyorsunuz efendim.
1: Sağ olun.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

bir şey mi dedin? Şimdi sizler bir şeyler diyorsunuz da arkadaşlar, ama çok fazla diyorsunuz. Şimdi bu konu hakkında, Deutsche Bahn hakkında başınızdan geçen olaylar, ilginç olayları bana yazın diyorum. Veyahut da sesli mesaj gönderin diyorum. Şimdi saat bakayım yaklaşık bir 14 dakika önce başladı bu konu. Bir dinleyicim göndermiş mesajı. Hala dinliyorum. Yani 14 dakika yetmedi. Ben şu anda sizinle konuşurken o hala konuşuyor orada. Gözünüzü seveyim. Lütfen kısa tutalım. Çok uzun anlatıyorsunuz. Çok uzun anlatınca olmuyor. Ben de bunu maalesef yayınlayamıyorum. Emeğinize yazık oluyor o zaman. Onun için sizden ricam, hızlı hızlı kısa kısa anlatmaya çalışın. Oradan kafamı çevirdim de arkama baktım. Öne doğru koştum. Tekrar arkama baktım. Bunlara gerek yok. Bir dinleyicim Selda diyor ki bundan 4 hafta önce yer bile ayırt etmiştim. Frankfurt Köln istikameti diyor. Tren 1,5 saat gecikme gösterdi. Uçağa yetişmek için herhangi birine bindik diyor. Bir yerde oturduk, tıklım tıklım çünkü. Köln Havalimanı'na gidemediğimiz gibi Bahnhof'ta da ayrı bir rezillik. Yine tren gelmedi. Atladık taksi, 50 euro daha harcama. Güya ucuza Türkiye bileti bulmuştum diyor. Koşturmam da cabası. Bir daha asla Deutsche Bahn'a hayır. Ama mecbur kalınca öyle bir de evet diyorsun ki. O zaman da gizli gizli biniyorsun. Görürlerse acaba tükürdüğümü yalattırırlar mı gibilercesine. Ve şimdi Duman, senden daha güzel.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
2: Evet, hem de çok.
1: Wie sind dort die Bowls?
2: Onlar da çok lezzetli.
1: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
2: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
3: Sushiana, jetzt bestellen.

0: Kreuzig.
1: Ersin Möbel.
2: Tatil zamanı, Foxfest Soma zamanı. Adrenalin arayanlar, çocuklar ile zaman geçirmek isteyenler, eğlenmeye gelenler. Foxfest Soma sizi bekliyor. Hep çarşambadan pazara. Giriş ücretsiz. Foxfest Soma. Auf dem zentralen Festplatz am Kutschumahadam.
3: Reinigung? Siebel Cleaning ist für Sie da. Ob Büro, Praxis, Kita, Baustelle oder Hotel. Siebel Cleaning sorgt in Berlin und Brandenburg für perfekte Sauberkeit. Einfach, zuverlässig und professionell. Angebot gewünscht? 0176 240 55 538 oder besuchen Sie uns auf sibel-cleaning.de. Sibel Cleaning.
4: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke. Julius Strasse 9, Neukölln. 4/4'lük Getränke. Berliner 44 Getränke.
5: Söz konusu tüp gazıysa fiyat her şey değildir. Çünkü ucuz olmak tek başına yetmez. Telefonlara cevap verilmiyorsa, teslimat gecikiyorsa ucuz fiyatın ne anlamı kalır? Gaza gelip kalite ve güvenden mahrum kalmayın. Berlin'in en büyüğü olmak dürüstlük ister. Kraft Gaz. www.kraftgaze.de.
6: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen, Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.

0: Temple of Adam 176.
1: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de.
2: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
3: Özyörem.
4: Metropol efendisiniz arkadaşlar ve Deutsche Bahn. 7 sene sonra ilk defa kara geçmiş. Acaba bu bize nasıl yansıyacak? Onu çok merak ediyorum. Şimdi onu geçelim. Deutsche Bahn derken demiş ki Deutsche Bahn'la herhangi bir hikayeniz, vukuatınız veya da ne bileyim didişmeniz var mı? Anlatın bize. Merhaba, kiminle görüşüyorum?
5: Merhaba, iyi yayınlar. Frankfurt'tan ben Enver.
4: Enver, ne haber, iyi misin?
5: Aa, bilmiyorum ya. Şu anda...
4: Rahatsız mı ettik seni, bilmiyorum.
5: Evet, içinden uçak geçiyor, rahatsız ettiniz.
4: Arayan sendin gerçi ama neyse.
5: Arayan bendim. Ben de rahatsızlıktan vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı çok çok özür dilerim. Bendeki olay şöyle oldu. Şimdi Erzas otobüs kullanıyorum. Trene baktım. Tren hep benden hani duraktan 2 dakika sonra çıkıyor. Durduğum yerde de öyle bir tuvalet falan yok. Tuvalet ihtiyacım var. Dedim ki trene bineyim 2 dakikada çıkarım. Bu arada yolcularım var dışarıda bekliyor beni. Saatin gelmesini. Abi ben trene bindim. Trenin kapıları kapandı. Tuvaletteyim. Yarısını saldım, yarısı pantollara. Koşa koşa ön tarafa. Vuruyorum kapıyı, diyorum alo indirin beni. Ben diyorum otobüs şoförüyüm, inmem lazım, yolcularım var. Adam diyor ki duramayız. Ne yapacağız? Mainz'a kadar gideceğiz dedim. Yok olmaz. Neyse telefonu açtılar, bilmem ne yaptılar. Durakta indirdiler beni ama 20 kilometre ileride indim ben. Taksi tuttum, geriye döndüm. Pantolonlar sırılsıklam bu arada.
4: Eyvah.
5: Kışın ortasındayız. Bir de olay var abi. Deutsche Bahn'ın adamı var. Trene yetişmesi lazım. Oo. Abi ben geldim. Tabii otobüs çalışıyor. Allah'tan otobüsü çalmadılar. Hazır vaziyet diye. Otobüs çalışıyor zaten. Yolcular var.
4: Yolcular da çalacak ha.
5: Evet, var. Bu abi bu manyağın biri olsa alır otobüsü gider.
4: Doğru söylüyorsun.
5: Şey yapıyor. Şine Erzas vagon yapıyoruz abi. Bu arada ben şefi arıyorum. Şefim de diyor Deniz. Diyorum böyle böyle. O bana yol göstercinde kakır kakır gülüyor. Ne yapayım diyor ben diyor şimdi. Dedim, ne bileyim ben ne yapayım. Neyse abi taksiyle yetiştik falan. Deutsche Bahn adamını da yetiştirdim trene ama aklı karıyı seçtim. Tabii bütün gün pantolonum ıslak ıslak çalıştım öyle.
4: Oh ne güzel. Soğuk havada da o kurumamıştır yani.
5: Abi soğuk hava nereye? Abi soğuk havada nereye kuruyacak abi? Ya işte yaşlılığım vermiş olduğu nedenler.
4: Aynen. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
4: Kendine iyi bakıyorsun. Sağ olasın.
5: İyi ki varsınız.
4: Sağ ol sizler de. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Deutsche Bahn gelirken dakik değildik de giderken dakik oluyor. Sonra tuvalete böyle rehin kalıyorsunuz. Değil mi? Evet. Karanfil. Sıla'yla ilerliyoruz şimdi. 15.51 yaptık saatlerimizi. Paydos programlısınız. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona

0: Merhaba, kolay gelsin. Çok kısa anlatacağım. Bremen'den Berlin'e hızlı trene bilet almamıza rağmen toplam 9 saatte gittik. Hayatımda ilk defa trene binmiştim. Bir daha asla. Kendim taksiciyim. O yüzden herkese önerim. Lütfen taksiye binip öyle gidin. Daha konforlu olur. Sadece bunu söylemek istedim. Kolay gelsin.
1: Bu nasıl bir hızlı trenmiş? Bremen'den Berlin'e 9 saatte. Allah Allah. Taksiyle gelin diyorsunuz da taksiyle Bremen'den taksiyle Berlin'e mutlaka konforludur da. Ya, ücreti nedir? Bana yazabilir misiniz buradan? Ben çok taksiciyim ben diyor. Kendisi olaya çok hakim zannedersem. Evet öyle. İsim Serap Hanım. Evet Serap Hanım. Bremen'den Berlin'e taksi kaç lira? Kaç euro? Onu söyleyin. O zaman ben size bu taksinin, bu yolculuğun konforlu olup olmadığını söyleyebilirim. Sizin durumunuz iyi zannedersem onun için binin taksiye gidin diyor. Aslında Türkiye'de öyle gitmek lazım. Değil mi? Şimdi Ajda Pekka. Uykusuz her gece. Metropol FM'desiniz. Aldığım birçok mesajlar var. Hepsine maalesef bir yer veremiyor. Mümkün olmuyor arkadaşlar. Artık böyle hangisine denk gelirse. Alıyorum. Lütfen darılmayın bana.

0: Sabahsız her gece Ajda Pekkan'dan dinledik. Bu şarkıyı, güzel şarkımızı Final programında, bravo. Yes, Yamahan Bay'da arkadaşlar. Ve biraz önce bir dinleyicim dedi ki yani trenle gideceğinize Bremen'den Berlin'e taksiyle gidin daha konforlu olur dedi. Ben de mutlaka daha konforlu olur dedim ama bir de fiyatını öğrenmemiz gerekiyor dedim.
1: Aşağı yukarı 1000 lira vardır Hakan abi.
0: Evet, aşağı yukarı 1000 lira vardır diyor. Bir başka dinleyicim ise 960 euro tutar Bremen'den Berlin'e kadar diyor. Yine Serap hanımefendi, yani Bremen'den Berlin'e taksiyle gidin diyen Serap hanım, 850 euro limuzin servisi artı müşterimize Metropol FM hizmeti. Ha, sen şirketin reklamını yapıyorsun. Ben şimdi ChatGPT'ye verdim. Uzun mesafe taksi ücreti yaklaşık 650 ile 900 euro arasında olduğunu söylüyor. Yolculuk süresi de trafik durumuna göre 4-5 saat diyor. Mesafede 400 ile 420 kilometre arası. Başka bir dinleyicim diyor ki... Ne diyor? Burada. Genau hier ist es. So. Merhaba Hakan'cığım. Bremen'den Berlin'e 837 euro 90 cent. Bence bu hanımefendi Bremen'den buraya çok konforlu gelebilir diyor. Bu arada adamı unuttum söylemeyi. Ben de Hakan'ım ama kel olan değilim diyor. Bu nasıl bir hesap? 837 euro 90 cent. Bunu böyle hesaplayabiliyor musunuz? Anscheinend schon, ne? So. Şimdi haber bültenlerine bağlanıyoruz arkadaşlar. Biraz sonra da haberlerden sonra başka bir konuya değineceğim. Radyonuzdan sakın ayrılmayın. Keyfiniz bol olsun. Mikrofonu ben DJ Hakan.
2: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin David Riemer. In Südeuropa kämpfen Feuerwehrkräfte weiter gegen sich ausbreitende Waldbrände, die von Trockenheit und Wind angefacht werden. Dazu kommt große Hitze. Während sich die Lage an Frankreichs Atlantikküste und in der Region um Spaniens Hauptstadt Madrid deutlich entspannt hat, rückten Einsatzkräfte auf Kreta und in der Türkei zu neuen Bränden aus.
4: Besonders betroffen ist die auch bei Touristen beliebte Provinz Antalya. Dort kämpfen die Einsatzkräfte gegen 3 verschiedene Waldbrände. Vor allem der starke Wind erschwert die Löscharbeiten. Touristen sind aber vorerst nicht in Gefahr. Auch in den nächsten Tagen soll es windig bleiben, zudem ist es heiß und trocken. Der Forstminister mahnte, die Bevölkerung müsse unter den Umständen besonders vorsichtig sein. Dem Minister zufolge entsteht ein Großteil der Brände nicht im Wald, sondern springt auf ihn über. Miriam Schmidt, Istanbul.
3: Das Leben in Deutschland hat sich im Juli wieder stärker verteuert. Die Verbraucherpreise lagen um 2,8% über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das zeigen erste Schätzungen des Statistischen Bundesamts. Im Mai und im Juni hatte die Senkung der Energiesteuer noch dafür gesorgt, dass die Inflationsrate auf 2,3% gesunken ist.
5: Der Tankrabatt ist ausgelaufen. Der Iran-Krieg treibt die Preise an den Ölmärkten aber weiterhin nach oben. Entsprechend müssen Autofahrer an der Tankstelle wieder tiefer in die Tasche greifen. Und auch die Lebensmittelpreise sind im Juli leicht angestiegen. Für Dienstleistungen wie Restaurantbesuche oder Reisen mussten die Menschen fast 3% mehr ausgeben, ähnlich wie in den vorangegangenen Monaten. Besserung ist laut den Experten nicht in Sicht. Deswegen gehen sie davon aus, dass die Europäische Zentralbank den Leitzins zum 2. Mal in diesem Jahr anheben wird, um so die Inflation einzudämmen. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
3: Nach dem CDU-internen Streit um die Kabinettsumbildung droht Bundeskanzler Merz neuer Ärger. Die Ministerpräsidenten von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen lehnen die geplante Abschaffung der Rente nach 45 Beitragsjahren ab. Sie fordern, die besonderen Realitäten im Osten zu berücksichtigen. Damit stellen sie sich gegen einen wichtigen Teil der geplanten Rentenreform der Bundesregierung. Ab dem 1. August gilt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Erstklässler. Nach Einschätzung des Instituts der Deutschen Wirtschaft wird er in einigen westdeutschen Bundesländern aber zunächst nicht vollständig erfüllt. Teilweise bestünden noch größere Lücken, so ein IW-Sprecher. Betreuungsplätze werde es voraussichtlich trotzdem für fast alle Kinder geben, notfalls mit größeren Gruppen oder anderen Übergangslösungen.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
6: Değerli dinleyenler, son gelişmeleri almak üzere şimdi arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü.
7: Merhaba Mesut, iyi yayınlar.
6: Güçlü, Türkiye yangınla mücadele ediyor. Sen de bölgede bulundun, gözlemler yaptın. Son durum nedir?
7: Evet, öncelikle ben Çanakkale Ayvacık bölgesindeki yangının hemen dibindeydim dün. Burada gerçekten çok büyük bir yangın ve kısa sürede yayıldı. Rüzgarın etkisi çok fazlaydı. Türkiye genelinde rüzgar çok etkiliydi. Aynı zamanda sıcak hava ve nemsiz olan havada yangınların büyümesine sebep oldu. Balıkesir'de, Gömeç'te, Muğla'da, Seydikemer'de, Antalya'da, Kaş ve Mersin'de, Aydıncık ilçelerinde alevlerle mücadele halen devam ediyor. Benim de bulunduğum Çanakkale Ayvacık'ta yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Balıkesir, Edremit'te, Antalya, Kumluca'daki yangınlar da yine benzer şekilde kontrol altına alındı. Ancak bugüne ilişkin de uyarılar devam ediyor.
6: Bu arada Tarım ve Orman Bakanı da rakamları paylaştı. Bakan neler söyledi?
7: Evet, öncelikle az önce söylediğim gibi bakan diyor ki tehlike henüz geçmiş değil. Rüzgarın kararsızlığı ekiplerimizin sağlıklı bir cephe hattı kurmasını engelledi diyor. Dün toplamda 115 yangına müdahale edildiğini söyledi. Aynı anda 115 noktada yangın çıktığını söyledi. Bu yangınlardan 110'unun tamamen kontrol altına alındığını ifade etti. Bakan rüzgarın hızının saatte 50 kilometreye çıktığını, saat 23 sularındaysa rüzgarın hızının saatte 84 kilometre olarak ölçüldüğünü söyledi. Tabii burada ekiplerin mücadelesini en çok zorlaştıran şey rüzgar oluyor.
6: İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nden sonra Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik de bir operasyon gerçekleştirildi. Son bilgiler neler?
7: Evet, bir operasyon düzenlendi ve bu operasyonda belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte toplamda 55 kişi gözaltına alındı. Belediye başkan yardımcıları da dahil. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırmak gibi suçlama iddiaları var. Bu kapsamda yürütülüyor soruşturma.
6: Ve futbol, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanşına çıkıyor. Neler aktaracaksın?
7: Evet, tabii Beşiktaş'ın şimdi amacı iyi bir sonuç alarak adını üçüncü eleme turuna yazdırmak. İlk maçta Midland'i Beşiktaş 1-0 mağlup etmişti. Şimdi Danimarka'da Midland'le karşılaşacak. Bu karşılaşma bu akşam saat 19'da başlayacak. Esport'tan canlı olarak yayınlanacak.
6: Değerli dinleyenler, tekrar birlikte olacağız. Ben Mesut Aztürk, sağlıcakla kalın.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Sizsiniz ve Paydos programın ikinci saat içerisindeyiz arkadaşlar. Bir saate hemencecik harcayıverdik. Onu çabuk geçti öyle değil mi? Göz açıp kapayıncaya kadar. İşler inside the gate. Evet. Şimdi havalara geçeceğiz. Hava sıcaklıkları biliyorsunuz. Yani sıcak dediğimiz şey artık sadece bugün hava bunaltıyor meselesi değil arkadaşlar. Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı rakamlara göre iyi dinleyin şimdi. Almanya'da bu yıl Temmuz bitmeden sıcaklara bağlı yaklaşık 9800 kişi hayatını kaybetmiş. 9000 yani yaklaşık 10.000 kişi. En çok da burada 65 yaş üstü büyüklerimiz etkilenmiş. O yüzden size tavsiye, yani şunu sakın hafife almayın. Eğer olur ya anneniz, babanız, dedeniz, nineniz, yani akrabanız olmuş şart değil. Ya da yalnız yaşayan, yaşlı bir komşunuz da olabilir. Varsa bugün bir telefon açın. Su içtin mi? Ev serin mi? Bir şeye ihtiyacın var mı? Diye sorun böyle. İnanın bazen 30 saniyelik bir telefon bile yani birçok şeyi değiştirebiliyor. Bir de, bu da çok önemli tabii ki, bir de kendinize dikkat edin. Yani çok önemli kendimize dikkat etmemiz. Çünkü öğlen saatinde mümkünse güneşin altında uzun süre kalmayalım. Susamayı da beklemeden su için arkadaşlar. Yani böyle şimdi çok susadım falan. Nein. Davor. Onun öncesinde susamayı beklemeden dediğim gibi su için yaşlıları ve çocukları da bunu da sakın unutmayın. Bu çok önemli. Bazı dalgınıza gelebilir. Kapalı arabada bir dakika bile bırakmayın arkadaşlar. Çok önemli durum. Gerçekten çok ciddi. Ve şimdi İrem Derici'nin bir şarkısını çalacağım sizlere. Durum çok acil diyor. En güzel şarkılarımızdan bir tanesi. Metropol FM Paris programında.

0: Size biraz önce durum çok acil dedim. Sizler de mutlaka su tüketiniz arkadaşlar dedim. Hatta somadan önce içmeniz daha yararlı olur dedim. Bir dinleyeceğim diyor ki bana. Teşekkür ederim Hakan Bey. Hemen su içiyorum. Çok önemli. Allah razı olsun, kulağım Metropol FM'de. Sen geç dalganı. Kimmiş bu? Hüsne Güneş. Hüsne, sen geç dalganı. Şimdi bazı şey söyleyemiyorum. Yani burada duruyorum ama ya bazen diyorum ki ya salla, söyle Hakan, ne olacak yani? Ucunda ölüm yok ya diyorum. Ama yine de kendime frenliği veriyorum. Şimdi Ezel'in Neredesin adlı şarkısı. Hep beraber dinliyoruz.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Haydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
2: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
1: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
3: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de. Sushi
1: Anna. Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Sushi.
4: Mutfağı Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Mutfağı Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Mutfağı Möbelland.
0: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Evet, havaların sıcaklığından bahsetmiştim ve sakın susuz kalmayın dedim. Hatta susamayı beklemeyin arkadaşlar. Susamayı beklemeden de o su ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Siz belki farkına varmazsınız ama vücudun mutlaka belli oranda bir suya ihtiyacı vardır. Bu arada Nebahat diyor ki vallahi istediğine 50 derece falan vardır diyor. Bisiklet tepesinde bayılıyordum, eve gelirken az kaldı diyor. Almanya sıcağı böyle geldi mi tam geliyor son zamanlarda. Daha sıcak. Selam arkadaşım, ben Kölden İhsan. Ben çok az su içiyorum ama sen böyle deyince artık çok su içmeye başladım. Allah razı olsun sana Hakan'cığım, eksik etmesin. Siz geçin dalganızı. Fatih diyor, Hakan Berlin yanıyor diyor. 45 grad. Ekranda görünen, hissedilen herhalde 375 derece. İşin şakası yok diyoruz ama biz burada sabahtan beri böyle laka logo yapıyoruz. Yani her ne kadar böyle şakayla falan yapıyorsak da siz lütfen dikkat edin arkadaşlar. Ve dediğim gibi suyunuzu yeterince tüketmeye bakın. Evet, ve şimdi hava durumuna geçiyoruz. Ondan sonra Turkish Anatolian Flamenco'nun Artık Sevmeyeceğim. Bu şarkının çok fazla vergin. Daha farklı böyle bir versiyonuyla sizlerle birlikte olacağız.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
1: Metropol FM Hava Durumu.
4: Berlin'de, başkentte bugün hava 36 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 18 ile 38 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde daha da yükselebilir. Sıcak ve güneşli bir gün. İnce kıyafetler iyi olur. Bol su tüketmek faydalı. Hava durumu sizlere Metropol FMKY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin Eyalet Meclisi'ndeki Yeşiller Partisi Christopher Street'te saldırısının kapsamlı şekilde aydınlatılmasını istedi. Parti saldırının tüm ayrıntıları ortaya çıkmadan yasaların sertleştirilmesinin tartışılmaması gerektiğini savundu. Özellikle aşırı dinci tehdit şüphelisi olarak bilinen zanlının neden kesintisiz izlenemediği ve etkinliğin güvenlik konseptiyle ilgili soruların yanıtlanması isteniyor. Diğer yandan Sol Parti ise Federal Meclis İçişleri Komisyonu'nun özel oturumla toplanmasını istedi. Berlin'de planlanan Zug der Liebe adlı tekno gösterisi de iptal edildi. Organizatörler kararın başlıca nedeninin Christopher Street Day saldırısı olduğunu, sıkılaştırılan güvenlik önlemlerinin de etkili olduğunu açıkladı. Bu arada polis saldırıda kullanıldığı düşünülen bıçak ya da pala benzeri silahı bulmak için Tiergarten Parkı'nda aramalarını sürdürdü. Berlin'de yeniden sıcak hava etkili oluyor. Bugün hava sıcaklığı neredeyse 40 dereceye ulaştı. Meteoroloji kuvvetli gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. Sıcakların yalnızca bir gün etkili olacağı açıklandı. Alman Kentler Birliği ise iklim değişikliğine karşı belediyelere daha fazla maddi destek verilmesini istedi.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, bugün Dünya Limit Aşım Günü. Bu tarih insanlığın bir yıl içinde doğanın yenileyebileceğinden daha fazla doğal kaynak tükettiği günü simgeliyor. Uzmanlara göre mevcut tüketim düzeyini sürdürebilmek için yaklaşık 1.7 dünyaya ihtiyaç var. Özellikle ormansızlaşma, aşırı avlanma ve tatlı su kaynaklarının tükenmesi baskının giderek arttığını gösteriyor. Tanınmış otomobil devi BMW'nin ikinci çeyrek karı geçen yılın aynı dönemine göre 3'te 1'den fazla azaldı, 1.2 milyar euroya düştü. Otomotiv bölümündeki faaliyet karı ise %60'dan fazla geriledi. Şirket bu dönemde otomobil satışından daha fazla karı finansal hizmetlerden elde etti. BMW dünya genelinde 8 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Almanya'da vergi danışmanı olmayanlar için vergi beyannamesi verme süresi yarın doluyor. Süreyi yetiştiremeyenler vergi dairesinden ek süre talep edebiliyor. Uzmanlar yapay zeka ve vergi programlarının işlemleri kolaylaştırabildiğini fakat bilgilerin son kez kontrol edilmesi uyarısında bulundu. Değerli dinleyenler, gündemdeki haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

almanız gereken önlemlerden bahsettim sizlere biraz. Sizler de bana su için demiştim. Yani susamasanız bile suyu için. Yani böyle ille de şimdi su içmem gerekiyor. O moda gelmeyin arkadaşlar. Ondan öncesinde su içmek çok daha yararlıdır. Ve bu arada bol bol su, ayran ve kavun, karpuz diyor. Ben şu an yaprak sarması yoğurt yiyorum. Mannheim hava 39 derece diyor. Ay Mesut, sen miydin yanındaki? Ben de Hakan zannediyordum, özür. Sizi tek tek tanımak için Berlin'e geliyorum. Berlin'e gelmemize gerek yok. Bizim Nordrhein-Westfalen'de de stüdyomuz var arkadaşlar. Orada da Ceyhun arkadaşımız var, Volkan arkadaşımız var, Furkan var, Ahmet var, Fuat var. Evet, Köln'ün gülü Fuat da orada. Onun için orada da gidebilirsiniz Köln'de. Kocaman bir bina var böyle. Şimdi hangi bina desem bilmem. Oraya gidebilirsiniz. Evet, başka bir dinleyicim bakayım ne diyor burada. Merhaba Hakan, ben Güven. Seninle Metropol FM çok zevkli. Sana söz, bugün bütün gün su içeceğim. Otobandayım, uykum vardı. Seni dinledikçe uykum kaçtı. Çok sağ ol. Ne oldu? Geriye dönüş mü yaptık?

0: Evet arkadaşlar, şimdi ortalığı biraz karıştıralım mı? Az bir şey değil mi? Yani biz siz gayet uslu efendi program yaptın, hiç sana yakışmıyor Hakan. Ortalığı biraz karıştır şöyle değil mi böyle, uyanalım bu sıcak havada. Benim şahsi fikrimden bahsedeceğim size. Belki bu sizi, naya, işten genekse o diyebilirsiniz. Ya yani ben senin gibi düşünmüyorum diyebilirsiniz ama inanın bana içinizden vallahi aslında haklısın Hakan. Ne dersiniz? Kayınvalidesini tatile götürenlerin %90'ında mutlaka bir hesap kitap işi vardır arkadaşlar. Yalan mı? Yalansa yalan diye yazın bana. Hadi bakalım. Yani kimse bana canım istedi, kayınvalimi de alayım birlikte gün batımını izleyelim falan böyle demesin. Ya çocuklara baktıracaklar? Ya akşam yemekleri hazır olacaktır ya da ne bileyim işte dönüşte miras listesine bir basamak yükselme planı da vardır değil mi? Bak ben seni götürmüştüm oraya ona ama yani... Yani mirası onu da yaz yani onu da göz önünde bulundur. Şaka bir yana ama gerçekten merak ediyorum. Kayınvalidesini kendisiyle tatile götüren var mı? Yoksa işin içinde mutlaka bir strateji var mı? Yani mutlaka strateji. Siz her ne kadar yok diyorsanız da vardır arkadaşlar. Çok eminim bunda. Evet, biraz sonra bu konunun detaylarına gireceğiz. Bakalım araştırmalar ne diyor? Dinleyicilerimiz ne düşünüyor? Ve en önemlisi size kayınvalideler. Şu an radyonun sesini biraz açın, siz açın. Damatlar ve gelinler ise şimdiden savunmalarını hazırlasınlar.
1: Özyaram Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyaram Sucuk.
2: Özyaram.
3: Özünde mutluluk var.
0: Dillere düşeceği seninle diyor ya. Olacak o. Çok az sonra. Hadi bakayım mesajlarınızı. Gönderin sıkıyorsa. Kayınvalidesini izine götürenin kafasındaki hesap kitabı öğrenmek istiyorum. Yağıyor mesajlar. Meine Fresse.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
2: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
3: Hülüşaştırarsa 9, Sorsanaştırarsa köşesi Kreuzberg.
4: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
5: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
6: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
5: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.
7: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Knüphausenweg 2, Buko.
8: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Fransızische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
9: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
10: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
11: Öz Yörem.
12: Kayınvalidesini kendi isteğiyle tatile götüren var mı arkadaşlar? Yani kendi isteğine götürüyorsa mutlaka bir hesap kitap vardır değil mi? Bir de tesadüfen böyle küçük çocuklarınıza varsa bak sana, bak hele, bak hele. Ne kadar büyük bir tesadüf değil mi? Vallahi ben götürürüm, hesap falan da yok diyor Salih Frankfurt'tan. Böyle bir hikaye göndermiş bize. Bir dinleyicim sadece var demiş. V, A, R. Başka bir şey yok. Al size şunu.
13: Hakan'ım. Abi inan bana benim hiç hesabım yok. Kayınvalidemle, kayınpederle. Abi çünkü yoklar be ya. Allah rahmet eylesinler.
12: Ya şimdi bunu kutluyor mu, üzülüyor mu bunu ben pek çıkaramadım. So. Hakan diyor, kayınvalidemi tatile götürdüm dönüşte. Çocuklar bana amca hoş geldin dedi. O kadar uzun kalmışız. Eh yeni ya ya. Emine Köln'den. Biz kayınvalidemi tatile götürdük. Otelden çıkarken resepsiyon bana anneniz yine seneye de bekleriz dedi. Ben de yok, o benim kayınvalidem dedim. Adam bana sarıldı. Ben anlamadım vallahi. Kolay gelsin, selamlar. Ben Işıl. Şu an Hırvatistan'dan dönüyoruz ve seni dinliyoruz. Kayınvalidemle birlikte tatile gittik. Oo! Hiçbir çıkar ilişkisi olmamasına rağmen. Bir de göz atmış yani. Kayınvalide duyuyor musun? Göz atıyor bana. Bak sen. Ba ba ba ba ba ba ba.

en güzel şarkılarından bir tanesini seslendirdi Sakiler. Aşığın Kaderi dedi Metropol FM'de. Evet, hiçbir çıkar düşünmeden kayınvalidenizi tatile götürdünüz mü götürmüşsünüz? Ben kayınvalidemi tatile götürmedim ama kayınvalidem beni götürdü. Tatilin bütün masrafını da bana ödetti. Sok gayri. Kayınvalidemi deniz manzaralı odaya koyduk. Bizi otelin otoparkına bakan odaya verdiler. Kayınvalidem ben yük olmam dedi. Haklıymış, bavulları bana taşıttı. Bu ne var? Başka bir dinleyicim diyor ki, ben götürdüm 5 gün boyunca. Çocuklara biz baktık. Perişan olduk. Hiçbir şey yapmadı. Elinde kokteylen havuzdan denizden çıkmadı. Sürekli selfie yaptı diyor. Tatilin tek mutlu olanı kayınvalideydi diyor. Ya. Değil mi? Hesap tutmadı. Abi kaynanan soruyorum, hep gelecek mi bizimle diye. Çünkü akşamları rahat gezebilmek için eşimle oda kızıma bakıyor diyor. Hatta ekstra onlar diyor, Türkiye'de Denizli'de olduğunda ben nerede olursam olayım hep yanlarına uğruyorum. Bir de en lezzetli, çok iyi eşim duymasın. El lezzetli. Evet, biraz zorlandık okurken. Nokta virgül olmayınca böyle tekerleme gibi buyurdu, sarımsakla sakla mı saklasak, sarımsaklama sakla mı saklasak. Böyle okuyoruz mesajları. Zincirlerimizi kıralım artık ya. Noktayı virgülü koyalım ne olur. Ne olur. Tarkan ne diyorsun? Kıralım mı zincirleri? Hadi bakalım. 16.52 oldu saatlerimiz. Metropol FM'desiniz.

Altın Zincirleri diye 16.56 oldu saatlerimiz. Faydalı programda tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Ve ortalığı karıştırmaya geldim ben yine, DJ Hakan. Hakancan iyi yayınlar, selamlar. Tassos'tan Emine diyor ve canımın içi Tony. Burada da Metropol deniz kenarında çalıyor. Metropol Kolik Emine, tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi tatiller diliyorum da sizlere. Hakan abi, istesin cehenneme bile götürürüm. Sevdiceğimin annesi ben Ziya. Ya böyle de yalakalık. Yani. Ha şimdi anladım. İstesin cehenneme bile götürürüm diyor. Meine Fresse, ey, das ist echt gut. Bir de beni bile tongaya düşürdün vallahi billahi. Sehr gut. Ben Aslı Anastazi Hakan. Tijen nasıl? İyi mi? Selam diyor. Tijenimiz çok iyi. Şu anda bir izinde. Uzun bir izine çıktı. Yakın bir zamanda da gelecektir kendisi. Evet. Ve karıştır ortalığı Hakan. Karıştır diyor. Nevat diyene bakar mısınız? Evet. Bir dinleyicim, vallahi Hakan abi diyor, eşimle evlilik sürecinde olduğunuz dönemde kayınvalidemin üzerimde çok hakkı vardı. O yüzden ben kayınvalidemi seve seve tatile götürürüm. Arkasında hiçbir hesap kitap alan yoktur abi diyor. Falan kayınvalidemi. Ha bir de nokta koymuş oraya. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bu konuyu da burada hafiften böyle noktalıyoruz. Ondan sonra bir konuya değineceğim ki önümüzdeki saat içerisinde. WhatsApp'ta birbirinize mutlaka mesaj gönderebiliyorsunuz. Hiç size gelen mesajı kopyalayıp veya da başka birisine yönlendiriyor musunuz? O zaman bir şeyler olabilir arkadaşlar. Bundesgerichtshof. Herkes kararı bekliyor. Ne oldu ya falan filan. Bundan sonra bir şeyler olabilir. Haberlerden hemen sonra. Ama öncesinde Ümit Sayın'dan tanıdığımız Ümit Sayın'ın şarkısı Hicranı. Ben bunu tek başıma söylemeyeyim. Koray'ı da alayım demiş. Beraber söyleyelim demiş. Çok da iyi etmişler. Koray Avcı ve Ümit Sayın. Hicran.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin David Riemer. Der Juli ist in Deutschland ungewöhnlich warm ausgefallen. Nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes lag die Durchschnittstemperatur bei 19,7 Grad. Das sind 2,8 Grad mehr als im langjährigen Mittel der Jahre 1961 bis 1990. Gleichzeitig war der Juli der fünfte zu trockene Monat in Folge. Besonders in Hessen und NRW war es so trocken wie noch nie in einem Juli seit Beginn der Messungen. Die Folge etwa erhöhte Waldbrandgefahr. In Südeuropa kämpfen Feuerwehrkräfte weiter gegen sich ausbreitende Waldbrände, die von Trockenheit und Wind angefacht werden. Dazu kommt große Hitze. Inzwischen muss die Feuerwehr auch in der Türkei und auf Kreta neue Brände löschen. An Frankreichs Atlantikküste hat sich die Lage deutlich entspannt.
2: Aufatmen in Westfrankreich. Die Einsatzkräfte halten den riesigen Waldbrand bei Bordeaux weiter in Schach. Die Temperaturen gehen runter. Zehntausende Menschen, die ihr Zuhause vorsichtshalber verlassen mussten, können nun wieder heimkehren. Doch nicht überall wendet sich die Lage zum Guten. Auch an etlichen anderen Orten in Frankreich sind Waldbrände ausgebrochen. Noch deutlich weiter südlich von Bordeaux, in Brignoles etwa, haben auch Superstar George Clooney und seine Familie ihr Haus aus Sicherheitsgründen geräumt. Aus Bordeaux, Rache Sommer.
1: Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat ist nach einer neuen Umfrage auf einen Tiefstand gesunken. Das zeigt eine Bürgerbefragung im Auftrag des Beamtenbundes DBB. 79% der Befragten meinen, der Staat sei angesichts der Fülle seiner Aufgaben und Probleme überfordert.
3: Besonders mit Blick auf die soziale Absicherung und die Rente halten viele Menschen den Staat für überfordert. Fast jeder Fünfte hat aber auch wenig Vertrauen in den Staat, wenn es um Steuern und Finanzen geht. Ausnahme ist die Asyl- und Flüchtlingspolitik. Hier hat das Vertrauen deutlich zugenommen. Experten gehen davon aus, dass die wechselnden Regierungen und die Unzufriedenheit mit der Merz-Regierung Grund für den Vertrauensverlust sind. Deswegen brauche es jetzt dringend Reformen, die sich positiv auf das Leben der Menschen auswirken, etwa bei der Rente, der Wirtschaft, der Arbeitsplatzsicherheit und der Sanierung von Straßen und Schienen. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: Mehr als 1500 Migranten sind innerhalb einer Woche überwiegend schwimmend in die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta gelangt. Allein in den vergangenen Stunden erreichten erneut hunderte Menschen das Gebiet. Der Regionalpräsident fordert deshalb von der Regierung in Madrid, den Notstand auszurufen und das Militär an der Grenze zwischen Marokko und Ceuta einzusetzen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhaba sevgili dinleyenler, gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Türkiye'de Muğla, Antalya, Balıkesir ve Mersin'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Kaş ve Muğla, Seydikemer'de yangınlar büyük ölçüde kontrol altında. Antalya, Alanya, Muğla, Fethiye ve Mersin, Aydıncık'ta müdahale devam ediyor. Kumluca, Edremit, Ayvacık ve Dikili'de yangınlar kontrol altına alındı. Seydikemer'de 600'den fazla kişi tahliye edilirken kuvvetli rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünden bu yana çıkan 115 yangından 110'unun kontrol altına alındığını açıkladı. Balıkesir, Antalya ve Muğla'daki yangınlara müdahale sürüyor. Yumaklı, Muğla'da saatte 84 kilometreye ulaşan ve yön değiştiren rüzgarın ekiplerin cephe hattı kurmasını engellediğini belirtti. Tehlikenin henüz geçmediğini söyledi. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik mali suç soruşturmasında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı. Soruşturma örgüt kurma, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarını kapsıyor. Şüphelilere ait 56 konut, 15 iş yeri ve 41 araçta arama yapılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın genel af veya kişiye özel af düzenlemesi olmayacağını söyledi. Kurtulmuş, yasanın örgütün tamamen feshedildiği ve silahların bırakıldığı teyit edildikten sonra yürürlüğe gireceğini belirtti. Düzenlemenin meclis tatile girmeden tamamlanması hedefleniyor. Ticaret Bakanlığı 1 Ağustos'tan itibaren falcı, medyum ve astrolog hizmetleriyle yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına yönelik yasakları genişletiyor. Yeni düzenleme dijital reklamlarda tüketicilerin yanıltılmasını önlemeyi amaçlıyor. İndirimli satışlarda ise indirim öncesi fiyat olarak son 10 gündeki en düşük fiyat esas alınacak. Başakşehir Futbol Kulübü UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Finlandiya'da Inter Turku ile karşılaşacak. İlk maç İstanbul'da 1-1 sona ermişti. Karşılaşmanın başlama saati 18. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland ile bugün Danimarka'da karşılaşacak. Mücadele 19'da başlayacak. Siyah beyazlılar ilk maçı 1-0 yenmiş olmanın avantajıyla sahada olacak. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Herkese iyi akşamlar.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 36 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 18 ile 38 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde daha da yükselebilir. Sıcak ve güneşli bir gün. İnce kıyafetler iyi olur. Bol su tüketmek faydalı. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 114 euro 53 cent. Çeyrek altınsa 200 euro 43 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 54 lira 61 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

Ne o sesim, soluğum çıkmadı böyle. Alıştınız tabii, geldim yine. Buradayım saat 19'a kadar. So arkadaşlar. Und şimdi... Anlatacağım olaydan sonra WhatsApp'ta yazarken iki kere düşünebilirsiniz. Düşünün, en yakın arkadaşınıza mesaj atıyorsunuz. Ya bizim patron var ya diye başlıyorsunuz, böyle tıkır tıkır içinizi döküyorsunuz, dertleşiyorsunuz, biraz da dedikodu yapıyorsunuz tabii ki. Bu mesaj aramızda kalır diye de içiniz rahat değil mi? Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Arkadaşlık bozuluyor, küslük başlıyor ve o çok gizli sandığınız o WhatsApp mesajı var ya, hop patronun önüne düşüveriyor. Aynen öyle. Sonrası da film gibi. İşten çıkarılma, sonra ne bileyim mahkemeler, itirazlar. Derken olay Almanya'nın en yüksek mahkemesi, federal mahkemeye kadar gidiyor. Böyle bir durum söz konusu. Benim mesajımı niye bir üçüncü şahısa gösteriyorlar veyahut da gönderiyorlar diye. Bundesgerichtshof dediğimiz bu. Mahkeme şimdi kararı bekliyor. Daha doğrusu kararı verecek, herkes bu kararı bekliyor. Şimdi bu kararda emsal alınarak bundan sonraki olacak buna benzer olaylarda başımız yanabilir. Bakalım nasıl bir sonuç elde edilecek. Siz ne dersiniz? Şimdi düşünüyorsunuz değil mi? Ben bu hikayeyi anlatırken, ulan dur bir dakika ben de yaptım. İçiniz rahat olsun. Karar alındıktan sonra göndereceğiniz mesajlar, ki o karar da alınırsa arkadaşlar. Bunu yazın bir yere. Ortamda böyle otururken, konuşurken anlatırsınız, hava atarsınız. Böyle çok bilmişlik yaparsınız. Ya biliyor musun falan filan, aynı böyle. Nasıl ben anlattım, siz de anlatın.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Şimdi daha modern, daha güçlü. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, Erste House Berlin Bukov'daki yeni adresinde sizleri bekliyor. Sağlıklı ve göz alıcı bir gülüş için yenilenen kliniğimizle hizmetinizdeyiz. Unutmayın, yeni adresimiz Kniphausenweg 2. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri. Gülüşünüz bize emanet.
2: Vatandaşlık başvurusu için evraklarınızı verdiniz. Aylar geçti. Unutmuş gibiler, değil mi? Rechtsanwaltskanzlei Scheira buna izin vermiyor. Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. Kanzleischeira.de.
3: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
4: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
3: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
5: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Dr. Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Telefon 030 123 573 13.
6: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM. Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
0: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Şu anda arabadan indim Stuttgart'ta. Warnstufe war orange für Gewitter, Wind. Şu anda ağaçlar çok fena sallanmaya başladı. Rüzgar çıktı ve yağmur başladı. İşte Almanya'nın yazı da bu kadar.
4: Evet arkadaşlar, bazı bölgelerimizde fırtınalar ve yağmurlar başladı. Almanya'mızın yazı da bu kadar dedi. Şimdi bizim Instagram adresimize girerseniz ben bugün bir video hazırladım. Bakın orada arkadaşlar. Orada Almanya'nın havasını ben nasıl hazırlamışım? Nasıl anlatmaya çalışmışım? Tek bir laf etmeden. Yaklaşık 30 saniyelik bir video. Instagram adresimize girerseniz Metropol FM diye. Orada İster hikayede, ister postta orada görebilirsiniz. Ve hatta onun altına yorumunuzu da yazabilirsiniz. Bugün bayağı bir yoruldum mu video hazırlarken. DJ Hakan Berlin. Oraya da girebilirsiniz. Atır serbest. Evet, Almanya. Havamız maalesef böyle arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Doma, yardım et. 17:25 yaptık saatlerimizi.

baktığınız zaman biraz da ciddiye, değil mi? Yani beni belki ciddiye almak istemezsiniz ama en azından vereceğim habere ciddiye alabilirsiniz. Çünkü 6 Eylül akşamı biliyorsunuz seçimler var. Bir aşk hikayesi başlayacak. Saksonya, yani Sachsen-Anhalt'te seçimlere daha birkaç hafta var ama anketlerde AfD açık ara önde. Yani eğer sandıktan da buna yakın bir sonuç çıkarsa, yani Almanya'da siyasi dengeler ciddi bir şekilde değişebilir. Şimdi burada koalisyon hesapları, hükümet senaryoları falan hepsi yeniden yazılabilir arkadaşlar. O yüzden bu haberi bana ne ya başka eyalet deyip de geçmeyin. Çünkü Almanya'da bir eyalette yaşanan herhangi bir siyasi değişim zamanla böyle yavaş yavaş da olsa ülke genelindeki tartışmaları da etkileyebiliyor. Şimdi ben kimseye burada şuna oy verin veyahut da buna vermeyin demiyorum. Ama şunu söylüyorum. Sandık sadece atılan bir yer değil, oy atılan bir yer değil arkadaşlar. Geleceğin yönünün belirlendiği bir yer. O yüzden olup biteni takip etmek, araştırmak ve böyle bilinçli karar vermek hepimizin sorumluluğu diye düşünüyorum. Dediğim gibi biraz önce ne demiştim? Bakalım 6 Eylül akşamı sandık ne diyecek? İşte lütfen bu olayı da ciddiye almanızı rica ediyorum.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin Eyalet Meclisi'ndeki Yeşiller Partisi Christopher Street'te saldırısının kapsamlı şekilde aydınlatılmasını istedi. Parti saldırının tüm ayrıntıları ortaya çıkmadan yasaların sertleştirilmesinin tartışılmaması gerektiğini savundu. Özellikle aşırı dinci tehdit şüphelisi olarak bilinen zanlının neden kesintisiz izlenemediği ve etkinliğin güvenlik konseptiyle ilgili soruların yanıtlanması isteniyor. Diğer yandan Sol Parti ise Federal Meclis İçişleri Komisyonu'nun özel oturumla toplanmasını istedi. Berlin'de planlanan Zug der Liebe adlı tekno gösterisi de iptal edildi. Organizatörler kararın başlıca nedeninin Christopher Street Day saldırısı olduğunu, sıkılaştırılan güvenlik önlemlerinin de etkili olduğunu açıkladı. Bu arada polis saldırıda kullanıldığı düşünülen bıçak ya da pala benzeri silahı bulmak için Tiergarten Parkı'nda aramalarını sürdürdü. Berlin'de yeniden sıcak hava etkili oluyor. Bugün hava sıcaklığı neredeyse 40 dereceye ulaştı. Meteoroloji kuvvetli gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. Sıcakların yalnızca bir gün etkili olacağı açıklandı. Alman Kentler Birliği ise iklim değişikliğine karşı belediyelere daha fazla maddi destek verilmesini istedi.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, bugün Dünya Limit Aşım Günü. Bu tarih insanlığın bir yıl içinde doğanın yenileyebileceğinden daha fazla doğal kaynak tükettiği günü simgeliyor. Uzmanlara göre mevcut tüketim düzeyini sürdürebilmek için yaklaşık 1.7 dünyaya ihtiyaç var. Özellikle ormansızlaşma, aşırı avlanma ve tatlı su kaynaklarının tükenmesi baskının giderek arttığını gösteriyor. Tanınmış otomobil devi BMW'nin ikinci çeyrek karı geçen yılın aynı dönemine göre 3'te 1'den fazla azaldı, 1.2 milyar euroya düştü. Otomotiv bölümündeki faaliyet karı ise %60'dan fazla geriledi. Şirket bu dönemde otomobil satışından daha fazla karı finansal hizmetlerden elde etti. BMW dünya genelinde 8 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Almanya'da vergi danışmanı olmayanlar için vergi beyannamesi verme süresi yarın doluyor. Süreyi yetiştiremeyenler vergi dairesinden ek süre talep edebiliyor. Uzmanlar yapay zeka ve vergi programlarının işlemleri kolaylaştırabildiğini fakat bilgilerin son kez kontrol edilmesi uyarısında bulundu. Değerli dinleyenler, gündemdeki haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haber.

0: haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
1: Evet, biraz önce ne demiştim? Saksonya-Anhalt'a. Yani Saksonya-Anhalt'a yani seçimde birkaç hafta var ama anketlerde AfD açık ara önde görünüyor arkadaşlar. Yani eğer sandıkta da buna yakın bir sonuç çıkarsa Almanya'da siyasi dengeler ciddi bir şekilde değişebilir. Dolayısıyla bunlar bizim aleyhimize olacak sonuçlar doğurabilir sonunda. Onun için lütfen oy kullanın. Yani biraz önce de dedim, şuna oy verin, buna oy vermeyin demiyorum ben ama şunu söylüyorum. Yani gidin, verilmemiş her bir oy karşı tarafa verilmiş bir oydur. Evet. Burada gülüyorsunuz. Çünkü neden? Buradaki algoritma tamam mı kafayı yemiş. Aynı bu şekilde. Şimdi de alkışlıyorlar. Sizin ben fişinizi bir çekeyim. Bir dakika. Geliyorum bir saniye. Hah, kestim. Bendim o. Bendim o. Fişini kesti. Fişini kesince böyle sesler çıkıyor. Yok. Kesememişim. Onun için arkadaşlar mutlaka oy kullanmaya gidin ve bunu suistimal etmeyin. Çok önemli. Bizim geleceğimiz. Hadi bizi bırak. Çocuklarımızın geleceği için. Bunlar. Ne yapacakları hiç belli olmuyor. So. Yet. Mahmut Yavayca. Bu arada Dilek yazmış bize. Selamlar. Merhaba Hakan. Çok önemli bir konuya değinin diyor. Bu ara tam da bundan dolayı gastronomide kepenk kapatma eylemi hazırlığındayız diyor. Selamlar Dilek. Böyle önemli bir mesaj göndermiş. AFD başa gelirse yandık Hasan Ağa, yandık diyor Şenol arkadaşımız ya. Aynen öyle. Geç kalmadan, gecikmeden lütfen kim olursa olsun seçim hakkı size. Oyunuzu kullanın arkadaşlar. Şimdi Kıraç geliyor. Savaşa gider gibi mübarek. Razıysan geldi. 17.38 oldu saatlerimiz. Ve Çapal Efendisiniz. Paydos'a bakalım.

0: Bu nasıl bir ses böyle Kıraç? Banzın. Kıraç müziği de bıraktı herhalde değil mi? Yani orkestra yapmıyor. Sebebi şey olabilir. Pepe çizgi filmini biliyor musunuz arkadaşlar? Pepe Türkiye'de bayağı bir revaçtaydı. Yani mutlaka biliyorsunuz, görmüşsünüzdür Pepe. Bu çizgi filmi Kıraç'ın eşi yapıyordu. Evet. Bildiğiniz. Gerçek eşi. Aynen öyle. O yaptı. Karakteri falan her şeyi o sundu, buldu. Ve her yerde tabii ki bütün çocukların rüyasıydı. Pepe, Pepe, Pepe. Hatta bundan yaklaşık bir 10 sene önce, 12 sene önce Pepe'nin, arkadaşlar iyi dinleyin şimdi, Pepe'nin olmayan bir şahsın gösterisi, konseri oldu. İstanbul'da. 23 bin kişi geldi. 23 bin çocuk. Düşünebiliyor musunuz? 23 bin kişi. Masraf sıfır. Ya şimdi nasıl bir konser verecek? Konser değil, bir gösteriydi bu. Gösteride o kocaman alan arkadaşlar, devasa bir ekran koymuşlar. Aynı o ekranda çocuklarla oynayalım Pepe, oynayalım Pepe, zıplayalım. Şimdi orada 23 bin kişi, bir de tabii ki çocuklar yalnız gitmiyor. Bir de aileleri falan da var, anneleri babaları da var, düşünebiliyor musunuz? Yani şimdi bu konuya niye girdim? Bu kadar para kazandıktan sonra müzik benim neyime? Değil mi? Olabilir yani. Belki de ondan yapmışlar. Cukkaları götürmüşlerdir. Ondan sonra şarkı söylemeyeceğim, sadece şarkı dinleyeceğim.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
0: Merda ve Emil Rose hasret diyor.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
3: Transfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. Drive2flight.com.
4: 16 yıldır lezzetin adresi Ek Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Ek Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
5: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
6: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
7: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse köşesi Kreuzberg.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM,
1: senin radyon.
0: Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

Evet, yine savaşa gider gibi bir parça. Hoppa! Hurra! Ve bu akşam Beşiktaş'ımız inşallah böyle hurra diyerek mücadeleyi sürdürür ve Fenerbahçe'miz gibi bir üst tura çıkarlar. Ayrıntılar az sonra bu şarkımızın hemen ardından.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
1: Ve Beşiktaş'ımız bu akşam arkadaşlar saat 20'de. Pardon, saat 19'da, özür dilerim. İlk maçın revanşını oynayacak. İlk maçı İstanbul'da Beşiktaş'ımız 1-0 kazanmıştı. Bugün de tabii ki Midtjylland'a karşı bakalım ne olacak. İnşallah Beşiktaş'ımız da Fenerbahçe'miz gibi bir üst tura çıkar. Bütün gönlümüz Beşiktaş'ımızda olacak. Bugün saat 19 arkadaşlar. Norveç'in takımı Midtjylland'a karşı karşıya gelecekler. Öyle Midtjylland demeye gerek yok. Biliyorsunuz daha öncesinde de bu takım bizim başımıza birçok kez örgü mü derler? Başımıza çorap ördü değil mi? Örgü nerede? Şimdi kafada saç olmayacak. Bu tür atasözlerine ben pek böyle aldırış etmiyorum. Aldırış etmeyince de böyle zor diye kalıyorum.

0: Kimse yok içimde dedi. Buray'ın seni her gördüğümde adı şarkısına yer verdik. Şimdi bir mesaj geldi, sesli mesaj. Şimdi bu sesli mesajları aslında ben okuyarak, daha doğrusu özür dilerim, dinleyerek, dinledikten sonra yayınlıyorum. Ama şimdi bir risk alacağım. Vallahi bilmiyorum. Was kommt, weiß ich nicht.
1: Selam Hakan'ın Midland takımı Norveç'in değil Danimarka'nın takımıdır.
0: Al işte.
1: Onu bir hatırlatayım dedim. Tekrardan hayırlı yayınlar. Çok güzel yayın yapıyorsun. Ben Ahmet Akan, Klopp buradan. Selamlar.
0: Gördünüz değil mi? İnsan kendisini nasıl rezil eder? Aha böyle eder. Çok teşekkür ettim. Yani beni de aydınlattığın için daha ne aydınlanacağım bu kafayla. Şimdi Mebrur ile devam ediyoruz. Zat-ı Şahanesi diyor. Ondan sonra haber bültenlerine bağlanacağız. Neydi hangi? Danimarka'nın takımıydı değil mi? Evet. Genau so ist es. Danimarka'nın takımı. Das wird auch ein bisschen schwierig. Hadi bakalım Beşiktaş'ımız. Haydi göster kendini. Benim gibi yanlışlıkla Norveç'e gitme.

0: Yani biraz önce bu takımları karıştırdım, daha doğrusu ülkeleri karıştırdım ya. Yani Beşiktaş'ın oynayacağı takım Norveç dedim. Aslında Danimarka'ymış. Şimdi bazılarımız var. Ha Norveç, ha Danimarka. İkisi de aynı değil mi? Değil mi? Böyle diyenlerimiz var. Ha İsveç, ha İsviçre. Şeyi vardı geçenlerde. Abi sen Tayland'da değil misin diyor. Hayır, Tayland'da değilim diyor. Ben Çinliyim diyor. Ha Çinli, ha Taylandlı. Hepiniz de Japon değil misiniz diyor. Ama nasıl var okudu, nasıl okumayız. Evet. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sağ olun. Bunlar arkadaşlar kendimi kurtarma paslı. Yani ettik, şimdi kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Güya böyle kendimi şirin gösterebilmek için böyle olur olmaz fıkralar anlatıyorum size. Zor. Siz yemezsiniz ama naya. Haberlere bağlanıyoruz. Ondan sonra curcuna devam edecek dedikodularımız ve müziklerimiz devam edecek. Sakın ayrılmayın. Mikrofona ben Nici Hakan.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin David Riemer. In Südeuropa kämpfen Feuerwehrkräfte weiter gegen sich ausbreitende Waldbrände, die von Trockenheit und Wind angefacht werden. Dazu kommt große Hitze. Während sich die Lage an Frankreichs Atlantikküste und in der Region um Spaniens Hauptstadt Madrid deutlich entspannt hat, rückten Einsatzkräfte auf Kreta und in der Türkei zu neuen Bränden aus.
3: Besonders betroffen ist die auch bei Touristen beliebte Provinz Antalya. Dort kämpfen die Einsatzkräfte gegen 3 verschiedene Waldbrände. Vor allem der starke Wind erschwert die Löscharbeiten. Touristen sind aber vorerst nicht in Gefahr. Auch in den nächsten Tagen soll es windig bleiben, zudem ist es heiß und trocken. Der Forstminister mahnte, die Bevölkerung müsse unter den Umständen besonders vorsichtig sein. Dem Minister zufolge entsteht ein Großteil der Brände nicht im Wald, sondern springt auf ihn über. Miriam Schmidt, Istanbul.
2: Das Leben in Deutschland hat sich im Juli wieder stärker verteuert. Die Verbraucherpreise lagen um 2,8% über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das zeigen erste Schätzungen des Statistischen Bundesamts. Im Mai und im Juni hatte die Senkung der Energiesteuer noch dafür gesorgt, dass die Inflationsrate auf 2,3% gesunken ist.
4: Der Tankrabatt ist ausgelaufen. Der Iran-Krieg treibt die Preise an den Ölmärkten aber weiterhin nach oben. Entsprechend müssen Autofahrer an der Tankstelle wieder tiefer in die Tasche greifen. Und auch die Lebensmittelpreise sind im Juli leicht angestiegen. Für Dienstleistungen wie Restaurantbesuche oder Reisen mussten die Menschen fast 3% mehr ausgeben, ähnlich wie in den vorangegangenen Monaten. Besserung ist laut den Experten nicht in Sicht. Deswegen gehen sie davon aus, dass die Europäische Zentralbank den Leitzins zum 2. Mal in diesem Jahr anheben wird, um so die Inflation einzudämmen. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
2: Nach dem CDU-internen Streit um die Kabinettsumbildung droht Bundeskanzler Merz neuer Ärger. Die Ministerpräsidenten von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen lehnen die geplante Abschaffung der Rente nach 45 Beitragsjahren ab. Sie fordern, die besonderen Realitäten im Osten zu berücksichtigen. Damit stellen sie sich gegen einen wichtigen Teil der geplanten Rentenreform der Bundesregierung. Ab dem 1. August gilt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Erstklässler. Nach Einschätzung des Instituts der Deutschen Wirtschaft wird er in einigen westdeutschen Bundesländern aber zunächst nicht vollständig erfüllt. Teilweise bestünden noch größere Lücken, so ein IW-Sprecher. Betreuungsplätze werde es voraussichtlich trotzdem für fast alle Kinder geben, notfalls mit größeren Gruppen oder anderen Übergangslösungen.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Merhaba sevgili dinleyenler, gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Türkiye'de Muğla, Antalya, Balıkesir ve Mersin'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Kaş ve Muğla, Seydikemer'de yangınlar büyük ölçüde kontrol altında. Antalya, Alanya, Muğla, Fethiye ve Mersin, Aydıncık'ta müdahale devam ediyor. Kumluca, Edremit, Ayvacık ve Dikili'de yangınlar kontrol altına alındı. Seydikemer'de 600'den fazla kişi tahliye edilirken kuvvetli rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünden bu yana çıkan 115 yangından 110'unun kontrol altına alındığını açıkladı. Balıkesir, Antalya ve Muğla'daki yangınlara müdahale sürüyor. Yumaklı, Muğla'da saatte 84 kilometreye ulaşan ve yön değiştiren rüzgarın ekiplerin cephe hattı kurmasını engellediğini belirtti. Tehlikenin henüz geçmediğini söyledi. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik mali suç soruşturmasında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı. Soruşturma örgüt kurma, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarını kapsıyor. Şüphelilere ait 56 konut, 15 iş yeri ve 41 araçta arama yapılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın genel af veya kişiye özel af düzenlemesi olmayacağını söyledi. Kurtulmuş, yasanın örgütün tamamen feshedildiği ve silahların bırakıldığı teyit edildikten sonra yürürlüğe gireceğini belirtti. Düzenlemenin meclis tatile girmeden tamamlanması hedefleniyor. Ticaret Bakanlığı 1 Ağustos'tan itibaren falcı, medyum ve astrolog hizmetleriyle yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına yönelik yasakları genişletiyor. Yeni düzenleme dijital reklamlarda tüketicilerin yanıltılmasını önlemeyi amaçlıyor. İndirimli satışlarda ise indirim öncesi fiyat olarak son 10 gündeki en düşük fiyat esas alınacak. Başakşehir Futbol Kulübü UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Finlandiya'da Inter Turku ile karşılaşacak. İlk maç İstanbul'da 1-1 sona ermişti. Karşılaşmanın başlama saati 18. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland ile bugün Danimarka'da karşılaşacak. Mücadele 19'da başlayacak. Siyah beyazlılar ilk maçı 1-0 yenmiş olmanın avantajıyla sahada olacak. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Herkese iyi akşamlar.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 36 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 18 ile 38 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde daha da yükselebilir. Sıcak ve güneşli bir gün. İnce kıyafetler iyi olur. Bol su tüketmek faydalı. Hava durumu sizlere Metropol FMK'yı merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
0: Haydos programımızın son saati içerisindeyiz arkadaşlar. Radyolarını yeni açanlar niye bu saatte açıyorsunuz? Neredeydiniz siz söyleyin bakalım ha?
7: Hesap da soruyoruz artık. Yani o kıvama geldik. Şey, insan şımarınca böyle oluyor.
0: Selam Hakan, iyi yayınlar. Az önce AFD dedin, adamlar haklı kardeşim. Ben 55 yıldır buradayım. Geldiğimde 11 yaşında gastarbeiterkind olarak geldik diyor. Amerika önce Afganistan'da, sonra Irak'ta, sonra Suriye'de savaşlar çıkarıp insanları buralara getirdiler maalesef. Bunlara Almanlar alışık değiller. Onun için AFD büyüdü. Bu da çok normal. Milliyetçilik uyandı. Bizler, yani Türkler, Yunanlar, Yugoslavlar, İtalyanlar, İspanyollar ve de Portekizler o zamanlar gelip Almanya'ya 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmış her yerle birlik, daha doğrusu bitik. Onları bizler onlardık diyor. Yaptık, hala ağır işlerde bizler çalışıyoruz. İnan ki yazacak çok şeyler var ama sayfalar yetmez. Ama AFD korkmayalım, beraber olalım, hiç stres olmaz diyorum. Selam saygılar Kaptan Mehmet abi.
7: Çok güzel yazmışsın. Vallahi. İstiklal Marşı gibi. Kılıcımı atımı alıp böyle şimdi hurra diye çıkasın. Kaptan Mehmet abi, iyi ki varsın.
0: Evet, ve geçenlerde İlber Ortaylı'nın böyle çok hoşuma giden bir sözüne denk geldim arkadaşlar. Diyor ki, biraz sonra heyecan yapayım. Güzel oldu ama değil mi? Ya şimdi Hakan bırak heyecanı, sen söylesin. Söylemiyorum işte, biraz sonra. Bülent Ersoy. Ümit hırsızı diyor.
7: Benden mi bahsediyor?
0: Yok, olamaz. Keyfiniz bol olsun. Rengarenk desiniz mikrofona, ben DJ Hakan.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 114 euro 53 cent. Çeyrek altınsa 200 euro 43 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 54 lira 61 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Metropol FM Faydos programındasınız arkadaşlar. Biraz önce rengarenk demişim. Bir dinleyicim uyardı beni. Ne kadar da böyle dikkatli dinliyorsunuz beni. Yani şu Hakan'ın bir hatasını bulalım. Bir yığın hata var bende. Zabanan akşama kadar var. Evet, konumuz arkadaşlar. Daha doğrusu konumuz değildi. Geçenlerde İlber Ortaylı'nın çok hoşuma giden bir sözüne denk geldim. Orada diyor ki, önceki nesillerle dost olunuyor. Ne kadar güzel bir mantıklı ve düşündürücü, insanları böyle uzağa götüren, değil mi böyle? Bir söz sarf etmiş orada. Yani nesillerle, önceki nesillerle dost olun diyor. Bir düşündüm böyle. Ben de bunu geçenlerde arkadaşlardaydım. Onların çocuklarıyla konuştum. Dedim ki çocuklar bakın, biraz büyüklerle oturun dedim. Yani sohbet edin. Onların yaşadıkları, sizin internette bulamayacağınız tecrübeler dedim. Aynen böyle. Öyle değil mi? Aslında öyle. Bir de anlatış şeklimiz, tabii ki biliyorsunuz, ballandıra ballandıra anlatırız bunu. Ve böyle fragman gibi anlatırız, film gibi anlatırız. Sonra çocuğun teki kalktı, dedi ki, ya Hakan abi doğru söylüyorsun diyor, ama bizden önceki nesillerle arkadaş olamıyoruz diyor. Neden dedi? Tam olacağız, eskiden tüp kuyruğu vardı diyorlar, biz de kaçıyoruz. Yani vallahi öyle diyor, tüp kuyruğu vardı diyor. Ondan sonra ne bileyim, tam dost olacağız, 5 dakika sonra yağ kuyruğu vardı diyor. Kaset saran kalemlerden gösteriyorlar. Çevirmeli telefon. Biz daha nasılsın dedik. Adam diyor tarih belgeseline döndü diyor. Ben dedim tamam, amaç bu işte, bilin. Yok biz bilmeyelim onları, vallahi sağ ol deyip de böyle beni keltoş gibi ortada bıraktılar. Keltoş mu dedin? Melike Şahin ortak diyor. Var mı sizin böyle tecrübeleriniz küçüklerle? Aklınıza hayaliniz gelmedi. Cevaplar. Zort diye ortada kaldınız.

0: Dahlemer Straße 43.
1: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juwelier Hatay. Hatay DE.
2: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de
3: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

saatlerimiz 18.27 olmuş bile. Az kaldı. Yani bu karyola değil arkadaşlar. Bu mikrofonu yağlamak gerekiyor burada. Ya... Arkadaşlar neredesiniz? So, dur şuna. So, yes. Yes, get us. Normal. Tekrardan. Şimdi bakayım nerede? Ha, Ebru Gündeş'i çalacağım sizlere. Cennet diyecek. Bu da en sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Ve Ebru Gündeş hakkında bir haberim olacak. Onu da bu şarkının hemen ardından sizlere açıklayacağım. Şimdi dinliyoruz. Ebru Gündeş'i alkışlarla.

0: Zanlının neden kesintisiz izlenemediği ve etkinliğin güvenlik konseptiyle ilgili soruların yanıtlanması isteniyor. Diğer yandan Sol Parti ise Federal Meclis İçişleri Komisyonu'nun özel oturumla toplanmasını istedi. Berlin'de planlanan Zug der Liebe adlı tekno gösterisi de iptal edildi. Organizatörler kararın başlıca nedeninin Christopher Street Day saldırısı olduğunu, sıkılaştırılan güvenlik önlemlerinin de etkili olduğunu açıkladı. Bu arada polis saldırıda kullanıldığı düşünülen bıçak ya da pala benzeri silahı bulmak için Tiergarten Parkı'nda aramalarını sürdürdü. Berlin'de yeniden sıcak hava etkili oluyor. Bugün hava sıcaklığı neredeyse 40 dereceye ulaştı. Meteoroloji kuvvetli gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. Sıcakların yalnızca bir gün etkili olacağı açıklandı. Alman Kentler Birliği ise iklim değişikliğine karşı belediyelere daha fazla maddi destek verilmesini istedi.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
0: Değerli dinleyenler, bugün Dünya Limit Aşım Günü. Bu tarih insanlığın bir yıl içinde doğanın yenileyebileceğinden daha fazla doğal kaynak tükettiği günü simgeliyor. Uzmanlara göre mevcut tüketim düzeyini sürdürebilmek için yaklaşık 1.7 dünyaya ihtiyaç var. Özellikle ormansızlaşma, aşırı avlanma ve tatlı su kaynaklarının tükenmesi baskının giderek arttığını gösteriyor. Tanınmış otomobil devi BMW'nin ikinci çeyrek karı geçen yılın aynı dönemine göre 3'te 1'den fazla azaldı, 1.2 milyar euroya düştü. Otomotiv bölümündeki faaliyet karı ise %60'dan fazla geriledi. Şirket bu dönemde otomobil satışından daha fazla karı finansal hizmetlerden elde etti. BMW dünya genelinde 8 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Almanya'da vergi danışmanı olmayanlar için vergi beyannamesi verme süresi yarın doluyor. Süreyi yetiştiremeyenler vergi dairesinden ek süre talep edebiliyor. Uzmanlar yapay zeka ve vergi programlarının işlemleri kolaylaştırabildiğini fakat bilgilerin son kez kontrol edilmesi uyarısında bulundu. Değerli dinleyenler, gündemdeki haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Pilots programı temasıyla devam ediyor.

Aman ne güzel. Hepimiz için. Bilhassa benim için. Şimdi duygusal bir şey söyleyecektim ama aklıma gelmedi. Ya birazcık böyle sizin gönlünüzü kazanayım değilim ama hep içine ediyorum yani. Oğlum bilmediğin şeylere hiç girişme. Madem bilmiş sonunu getiremeyeceksin niye başlıyorsun öyle değil mi? Neyse yapabildiğim en güzel şeyi yapıyorum. En güzel şarkılardan bir tanesi olan Yangın yerine Elif Buse Doğan sizler için seslendiriyor. Nerede? Paydos programından mikrofona ben DJ Hakan.

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
3: Gutachter Tuncay, Greinerstraße 3 Mariendorf. Telefon 0176 622 955 55.
4: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
5: Evet, hem de çok.
4: Wie sind dort die Bowls?
5: Onlar da çok lezzetli.
4: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
5: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
3: Sushiana, jetzt bestellen. sushi-yana.de.
6: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
0: Haydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
7: Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Haydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Felgen, Fahrwerk, wer Umbau mu yaptınız? Eintragung, Vollgutachten veya Einzelabnahme mi gerekiyor? Doğru adres, amtlich anerkannte Prüfstelle, Karakaya. Yabancı araçlara Vollgutachten ve Wohnmobil Abnahmen konusunda uzman hizmet. GTÜ Prüfstelle, Karakaya, Berlin'de 5 noktada.
1: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Kottbusadam 32.
2: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
3: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.
4: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
1: Telefon 030 30 10 14 15.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Haygerloch'tan Halil Bey yazmış. 2 yıl önce buradan iki arkadaş Türkiye turuna çıktık. Türkiye'ye geldik, dolaştık. 6000 kilometre yol yaptık. Motosikletle diyor. Kasksız bir ceza yedik ve gümrüğe geldik. Bana arkadaştan 2 euro daha fazla ceza kesmişler diyor. Ben de sordum. Niye diye diyor. E abi senin başın kel ondan. Benim başım kel mi atasözü oradan geliyor galiba.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166, Kreuzberg.
1: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
2: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
3: Bro, seit wann hast du Führerschein?
4: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
3: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
5: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
6: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk 1982'den beri hizmetinizde. Oranienstrasse 182 Kreuzberg.

0: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182 Kreuzberg. Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
1: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tagesfliege-elina.de.
2: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Cottbus Adam 32.
3: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.

0: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
1: Telefon 030 3010 1415.
2: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Uranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
3: Kaza mı yaptınız? O zaman bize gelin. Amtlich anerkannte Prüfstelle Karakaya. Profesyonel Unfallgutachten, hızlı randevu ve güvenilir hizmet. GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
4: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Cottbus Adam 32.
5: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.

0: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
1: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
2: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166, Kreuzberg.
3: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615-2485.
4: Bro, seit wann hast du Führerschein?
5: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
4: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
6: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.

0: Seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Cottbus Adam 32.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
2: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu restoranda steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tages Fliege Tre Elina DE.
4: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.

0: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? O zaman Prüfstelle Karakaya'ya gelin. Amtrişana Kante Prüfstelle Karakaya. TÜV'de profesyonel hizmet. Randevusuz hizmet avantajıyla GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
1: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
2: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
3: Foto Selçuk'ta e-pasporto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182 Kreuzberg.
4: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu restoranda steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kıymasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.

0: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
1: Telefon 030 30 10 14 15.
2: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
3: Bro, seit wann hast du Führerschein?
4: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
3: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
5: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
6: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
7: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. drivetoflight.com.
8: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.

gözümden geçmiyor. Nasıl berbat ettik her şeyi, bazen aklım almıyor. Öfkesi geçince insan her şeyi güzel hatırlıyor.

0: üç, dört.
1: Tutuyorum kendimi yine zar zor, ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?

0: bazı yerler vardır, adresini söylemez. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166, Kreuzberg.
1: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. tagesfliege-elina.de.
2: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Oranienburger Straße 89 U-Bahnhof Wittenau.
3: Keine Lust mehr auf U-Bahn. Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
4: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Farklı Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.

Sor küçüğüm, başkası var gönlümde, sana yalan diyemem deyip de çektin gittin.

kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

çözümsüz yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

0: yollarım. Sen yarım bırakmıştın kadın, tutunur bir merhamet sesime. Affın bir enkazdan ağır.
1: Bu yüzleri sevdim hep sır. Duyan olmadı, kalan olmayı tercih etmedim aşk benim.